0: Ancak Peygamberimiz de devesinin durduğu yere en yakın olan eve, yani Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir olmuştu. Muhacirlerin kendilerine bir düzen kurmaları için desteğe ihtiyaçları vardı. Peygamberimiz, Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensardan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu. Muhacirlerden Abdurrahman bin Af ile Ensardan Sa'd bin Rebi kardeş olmuşlardı.
1: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
2: Tabii.
1: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
2: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam. Ama bu malları alamam. Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
1: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim Peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
2: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
0: Abdurrahman bin Avf dediği gibi ticarete başladı. Çok geçmeden epeyce kazanç sağladı. Hatta bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden oldu. Kazancındaki bereketi anlatırken, taşa uzansam altında ya altına ya gümüşe rastlardım derdi. Muhacir hanımlar da Ensar hanımlarıyla tanışmış, kaynaşmıştı.
3: Sana yardım edeyim, çok yoruldun.
4: Beraber yaptık, sen de benim kadar çalıştın.
3: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür evinizdeyiz, kaç boğaz daha eklendi sofranıza.
4: O nasıl söz? Biz size misafir olsaydık, sen böyle mi düşünecektin?
3: Tabii ki hayır.
4: O zaman?
3: Allah sizden razı olsun, ne diyeyim?
4: Sizden de. Hem sizin gelişiniz Medine'de sükuneti sağladı, biliyor musun?
3: Nasıl yani?
4: Biz aslında iki kardeş kabileyiz. Evs ve Hazreç iki kardeşmiş. Onların soyundan gelenler bu iki kabileyi oluşturuyor. Ama zamanında ne olmuşsa araya düşmanlık girmiş. Biri diğerinden bir adamı öldürmüş. Sonra da bir kan davası başlamış.
3: Kan davalarını bilmez miyim? Mekke'de az mı insan öldü bu yüzden?
4: Ben kendimi bildim bileli bu savaş sürüyor. Hatta yakın zamanda bu az savaşları yaşandı. Onlarca insan öldü. Onlarcası yaralandı.
3: Kimse bu iki kabilenin arasını bulmaya çalışmadı mı?
4: Bu durum şehirdeki Yahudilerin işine geliyordu. Hazreçlilerle müttefik oldular. Onları Evslilere karşı kışkırttılar. Onlar da Kureyş'i arkalarına almayı planladılar.
3: Sonra?
4: Sonra peygamberimizle tanıştık. Dünyanın ve ahiretin hayrı bize verildi.
3: Hamdolsun. Peki hiç güçlerini birleştirmek akıllarına gelmedi mi? Gördüğüm kadarıyla şehirde en zengin olanlar Yahudiler.
4: Evet. Onlar bize birbirimize kırdırarak güçlerini artırdılar. Kaynuka Yahudileri kuyumcudurlar. Nadir Yahudileri ziraatte başarılıdır. Kurayza'nınsa tabakladıkları deriler meşhurdur.
3: Evlerini ve hisarlarını gördüm. Çok gösterişliydi.
4: Evet, öyledir. Her iki kabilenin de bilge kişileri bu kardeş savaşlarına son vermek istediler. Hatta bir başkan seçelim dediler. Ama başkan da iki kabileden birine mensup olacaktı. Bu yüzden diğeri kabullenmeyecekti bu durumu.
3: Abdullah bin Übey'i mi düşünüyorlardı?
4: Evet. O Medine'nin lideri olmayı planlıyordu. Ta ki peygamberimiz gelene kadar.
3: Ondan dolayı peygamberimize itibar etmiyor desene.
4: Evet. Peygamberimizin liderliği onun planlarını bozdu. Ama bizim aramızdaki düşmanlığı sona erdirdi. Hamdolsun. Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
3: Hamdolsun.
4: İşte o yüzden diyorum sizin gelişiniz bu şehre sükunet ve selamet getirdi diye. Sen zahmet oldu diyorsun ama bize rahmet oldunuz.
3: Ne güzel insanlarsınız.
0: Resulullah'ı evlerinde ağırlayamayan müminler ona çeşitli hediyeler takdim ediyorlardı. Elindeki imkanlara göre herkesin bir hediyesi vardı. Mesela Esad bin Zürare bir yatak hediye etmişti. Kimisi elinde bir tabak yemekle geliyordu, kimisi bir giysiyle. Ümmü Süleym'in hediyesi ise hepsinden farklıydı.
5: Ya Resulallah, Ümmü Süleym oğlu Enes'le gelmiş. Müsaitseniz sizi görmek istiyor.
0: Peygamberimizin içeriye buyur ettiği Ümmü Süleym cesur ve gözü pek bir kadındı. Elinden tuttuğu oğlu Enes henüz 10 yaşlarında çok zeki bir çocuktu. Resulullah'ın yanına girdiğinde hayranlık dolu gözlerle ona bakıyordu. Ümmü Süleym konuşmaya başladı.
6: Ya Resulallah, Ensar erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kalmadı. Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al, sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur, öğrettiklerini hızlı kavrar.
0: Resulullah'ı sevmek, insanın ciğer paresini dahi ona adaması demekti. Resulullah'ı sevmek, hayattaki hiçbir şeyin ondan daha sevgili olmaması demekti. Enescik böylece Resulullah'a verilen en güzel hediye oldu. O yaşından sonra peygamberimizden hiç ayrılmadı. Aslında Ümmü Süleym oğluna da en büyük hediyeyi vermiş oluyordu.

0: Muhacirler ne kadar iyi ağırlansalar da Mekke'ye özlem duymaktaydılar. Kabe'ye, Hira'ya, Hacerül Esved'e. Doğdukları, yetiştikleri şehir olan Mekke'nin hasretiyle Hazreti Bilal'in dudaklarından dökülen dizeler hasretin boyutunu gözler önüne seriyordu.
1: Ah, ne olur bir gece bile olsa Mekke'de bulunsam, sümbüller bezeli bir dere kenarında uykuya dalsam, bir gün Mecenne pınarına varıp suya kansam, Şame ve Tafil dağlarına doya doya baksam.
0: Muhacirler Medine'ye geldiklerinde yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine'nin havasına da uzun süre alışamamışlardı. Bilal-i Habeşi'nin bu şiiri söylerken olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir de yüksek ateşli bir hastalığa yakalanmıştı. Bu duruma son derece üzülen Peygamberimiz, Allah'ım Mekke'yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine'yi sevdir. Allah'ım ölçü ve tartımıza bereket ihsan eyle. Medine'nin suyunu ve havasını bizim için ıslah et diye dua etti ve şöyle dedi. Ümmetimden kim Medine'nin sıkıntı ve zorluğuna katlanırsa ben kıyamet günü muhakkak onun için şefaatçi veya şahit olacağım. Muhacirlerle aralarında kurulan kardeşlik gereği Ensar, muhacir kardeşlerinin hasretlerini hafifletmek istiyorlardı. Ensardan bazıları Resulullah'a başvurarak şöyle dediler.
2: Ya Resulallah, kardeşlerimizin geçimlerini temin etmeleri için sermayeye ihtiyaçları var. Bizim hurmalıklarımızı aramızda paylaştırsan da rahat etseler.
0: Allah'ın Resulü böyle bir fedakarlık yerine hurmalıkların bakımını muhacirlerin üstlenmesi şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını uygun buldu. Şehirde iki farklı grup vardı, Araplar ve Yahudiler. Arapları oluşturan Evs ve Hazreç'in büyük çoğunluğu iman etmişti. Dolayısıyla Peygamberimizi lider olarak kabul ediyorlardı. Bunların dışında bir grup insan daha türemişti. Münafıklar. Yani inanmadığı halde inanır gibi görünenler. Bunlar alenen söylenmese de diğerlerinin arasından seçiliyordu. Fakat inandıklarını söyledi.

0: gördükleri için farklı bir muamele görmüyor, Müslümanlarla beraber yaşıyorlardı. Peygamberimizin Medine ile ilgili ilk düzenlemelerinden biri, orayı harem ilan etmek oldu. Medine artık büyük bir hürmete sahipti. Medine'nin etrafındaki 12 millik alanı da güvenli alan tayin etmişti. Bu sınırlarla ilgili hükümler insanlara duyuruldu.
1: Ey insanlar, iyi dinleyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhisselam Mekke'yi haram ilan etti ve onun için dua etti. Tıpkı İbrahim'in Mekke'yi haram ilan ettiği gibi, ben de Medine'yi haram ilan ettim ve tıpkı İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi, ben de Medine'nin ölçü ve tartısı için bereket dileyerek dua ettim. Evet, Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur.
2: Bu ne anlama geliyor yani?
1: Bundan sonra Medine'de değil insanlara yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur. Allah Mekke'yi daha gökleri ve yeri yarattığı gün harem, yani dokunulmaz kılmıştır. Orada savaş yapılmaz, kan dökülmez, Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, sahibine ulaştırma kastı olmaksızın yitiğine el sürülmez, hayvanı ürkütülmez. Bundan sonra Medine de böyle kutsaldır ve dokunulmazdır.
3: Doğru.
4: Doğru söylüyor.
3: Evet, doğru söylüyor.
0: Artık İslam devletinin temeli atılıyordu. Mescid-i Nebevi tamamlanmak üzereydi. Duvarları kerpiçten, direkleri hurma kütüğünden ve tavanı hurma dallarından oluşan mütevazı bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu mescit şehrin kalbi konumundaydı. Şimdi sıra diğer din mensuplarıyla ilişkilerin düzenlenmesine gelmişti.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: حثوا على أعمالهم.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفي رواية أو ليحفهما جميعا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
2: عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.

0: Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
1: وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: İbn-i Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, "Ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa" diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa işte o zaman o şeytanın yolundadır" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
3: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım" dedi.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
3: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır."

0: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: أبو سعيد Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
1: أبو الدردادان رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse bu defa lanet edene döner.''

0: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.
0: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: أبو شريح Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

0: sık sık muhatap olan kimselerdendi. Bir gün yine bu şekilde kendisine sorduğunda, "Evet ey Allah'ın Resulü, bir ihtiyacım var," dedi. Resulullah, "İhtiyacın nedir?" diye buyurduğunda da, "İhtiyacım, kıyamet günü bana şefaat etmendir," cevabını verdi. Bunun üzerine Kutlu Nebi, "Sana bu konuda kim yol gösterdi?" sorusunu yöneltince, o, "Rabbim," cevabını verdi. Allah Resulü, "İlla, bunu istiyorsan çok secde yaparak bana yardımcı ol," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
3: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

anhu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات.
2: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar. Sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek. Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.

0: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
1: Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım." okuyla boynunu göstererek, "Buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum." diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu." buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size İki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, ikincisi ehl-i beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.
0: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرط رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
1: كايس بن أبو حازم anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu yedi yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: Eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: حياتهم حتى يدخلوا في الإسلام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: Peygamberimiz oğullarının kolları arasında onlara dayanarak yürümeye çalışan yaşlı bir adamı gördüğünde onun durumunu sormuş, hacca yürüyerek gitmeyi adadığını söylediklerinde bu adamın kendini azap etmesine Yüce Allah'ın ihtiyacı yoktur demiş ve ona bir hayvana binmesini emretmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
3: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
1: Ebu Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes: evet, vardı dedi.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
1: أبو سعيد الخدري دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek: Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ve an Aişe radıyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey, ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.

0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi, Estağfirullah'a ve etubu iley, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim, Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: حضرت حفصة'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların hali şuna benzer. Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok. Şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz derler. Adam onlara böyle yapmayın, işinizin kalanını tamamlayın, ücretinizi tam olarak alın der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup, şu günü tamamlayın da öncekilere vaat ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim der. Bu ikinci grup da çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da işin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, İşi bırakıyoruz derler. Adam onlara işinizin kalanını tamamlayın, zaten günün bitmesine çok az kaldı dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer.

0: ise katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde

Rüya. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüya üç çeşittir. Birincisi Allah'tan bir müjde olan salih rüyadır. İkincisi şeytandan kaynaklanan üzücü rüyadır. Üçüncüsü ise kişinin yaşadıklarından bazılarının rüyasına yansımasıdır. Rüya olgusu her zaman ilgi çekmiş, özellikle bir bilgi kaynağı olarak görülmüş ve önemsenmiştir. Resul-i Ekrem'in yaşadığı toplumda da ilgi çeken rüyaların insanlara bilmedikleri konularda ve özellikle gelecek hakkında bilgiler verdiğine inanılıyordu. Bu yüzden Allah Resulü rüyalar üzerinde durma ihtiyacı hisseder, rüyaların daima hayra yorulmasını isterdi. Rüyaları tabir ederken de insanları hayra teşvik eden, doğru yolu gösteren, onları eğiten yorumlar yapardı. İnsanların bazı sembolik görüntüler şeklinde uykularında gördükleri rüyalar, ya gelecekte yaşayacaklarıyla ilişkilidir ya da geçmişte yaşananlardan ve bunlardan herhangi biriyle ilişkilendirilemeyen hayallerden ibarettir. Yahut da gün içerisinde yaşanan ve etkisi altında kalınan bazı olayların, yoğun olarak uğraşılan işlerin, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçların, bilinç altında bulunan duygu ve düşüncelerin yansımasıdır. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz de hadisinde rüyaların üç çeşit olduğundan bahsetmiştir. Birinci çeşit rüyalar, insanın metafizik alemle ilişkisini göstermektedir. Kişinin salih ve takva sahibi olması durumunda, rüyaları bu alemle onun arasında açılmış bir pencere olabilmektedir. Duygu ve düşüncelerin kirlendiği, zihinlerin karışıp gönüllerin karardığı durumlarda ise rüyanın metafizik alemle olan ilişkisi olabildiğince azalmaktadır. Peygamberimizin işaret ettiği ikinci çeşit rüya ise şeytanın insana telkin ettiği şeylerdir. Üçüncüsü ise kişinin içinde bastırdığı kaygı ve düşüncelerden ibarettir. Hazreti Peygamber'in bu üçlü tasnifinin etkisiyle daha sonra İslam kültüründe rüyalar rahmani, şeytani ve nefsani olarak sınıflandırılmıştır.

İnsanlık tarihi kadar eski olan rüya tecrübesine çeşitli peygamberlerin hayatlarından örnekler verilmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'de de değinilmiştir. Örneğin Hazreti İbrahim'e rüyasında oğlunu Allah için kurban etmesi emredilmiş, bu emre uyarak İsmail'i kurban etmeye hazırlandığındaysa bunun bir teslimiyet imtihanı olduğu bildirilmişti. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin gerçekleşen rüyaları bildirilmek suretiyle onların rüyalarının ilahi yönüne işaret edilmiştir. Buna göre peygamberlerin gördükleri sadık rüyalarla Allah'tan aldıkları vahiy arasında bir ilişki bulunmaktadır. Nitekim Hazreti Ayşe, Resulullah'ın aldığı vahiylerin rüya vasıtasıyla geldiğini bildirmiştir. Vahiy ve rüya arasındaki bu ilişki sebebiyle Allah Resulü, mümin insanların gördükleri sadık rüyaları nübüvvetin 46'da biri olarak nitelendirmiştir. Buna göre salih amel sahibi insanların gördükleri sadık rüyalar nübüvvetten bir esinti şeklinde yorumlanmıştır. Bununla beraber Peygamberimiz vahyin kesildiğini ve peygamberliğin sona erdiğini belirttiğinde Müslümanların müjde niteliğindeki rüyaları görmeye devam edeceğini bildirmiştir. Zira kendisine "Dünya hayatında onlar için müjdeler vardır" ayetinin yorumu sorulduğunda Allah Resulü bahsedilen müjdeyi müminin gördüğü ve onunla ilgili görülen rüya olarak açıklamıştır. Peygamber Efendimizin döneminde kimi konularda rüyaların yönlendirici olduğu görülmektedir. Mesela Efendimiz namaz vakitlerinde insanları bir araya nasıl toplayacağını düşündüğü bir sırada, ashabtan Abdullah bin Zeyd'e rüyasında ezan öğretilmiş, Allah Resulü de bunu onaylayarak Hazreti Bilal'den ezanı bu şekilde okumasını istemiştir. Ezan konusunda rüyada işaret edilen durum, Hazreti Peygamber tarafından uygun bulunup,

da karar kılınmış olmakla birlikte bunun tersi olan uygulamalar da mevcuttur. Nitekim o, Uhud Savaşı öncesinde rüyasında sağlam bir zırh içinde bulunduğunu ve boğazlanan sığırları görmüş, sağlam zırhı Medine, sığırları ise savaşanlar olarak tabir etmiş ve bu rüyayı, "Şayet biz Medine'de kalırsak, onlar üzerimize geldiklerinde onlarla savaşırız" diyerek müşriklerle savunma savaşı yapılması gerektiğine yormuştu. Ancak daha sonra ashabıyla yaptığı görüşmeler sonucunda meydan savaşına karar verilmişti. Neticede Allah Resulü Uhud Savaşı'nda uygulayacağı stratejiye karar verirken, gördüğü rüyaya göre hareket etme konusunda ısrarcı olmamış, ashabıyla yaptığı istişareye göre hareket etmiştir. Buna göre insanların çeşitli konularda gördükleri ve hayata dair bir takım işaretler barındıran rüyaların amel konusunda bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Kişisel bir bilgi kaynağı olan rüya, genel ve kesin bir hüküm ifade etmemektedir. Ashabına kimi zaman onları heyecanlandıran, kimi zaman korkutan, kimi zamansa müjdeleyen rüyalar konusunda tavsiyelerde bulunan Efendimiz, "Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse bilsin ki bu Allah'tandır. O kişi bu rüyadan dolayı Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın. Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah'a sığınsın ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa rüya kendisine zarar vermez" buyurmuştur. Hadiste kişinin hoşuna giden, onu rahatlatan, mutlu eden rüyaların Allah'tan geldiğinin belirtilmesi, nimet, hikmet ve bereketin Allah'a nispet edilerek ifade edilmesidir. İnsanın hoşuna gitmeyen, onu huzursuz eden rüyalarsa kötülüğün simgesi olan şeytana nispet edilmiştir ki, Peygamberimiz kötü bir rüya gören kimsenin kalkıp namaz kılmasını, yatış şeklini değiştirmesini önermiştir. Esasında o, kötü rüyaların anlatılmamasını istemekle, bu rüyaların kendilerinde kötü bir etki bırakmasından duydukları endişeyi yok etmeye çalışarak onları rahatlatmayı amaçlamıştır. Hazreti Peygamber, rüyanın insanın ruh ve bedeni üzerindeki etkisini dikkate alarak, rüyaların haset ve düşmanlığa sebep olmaması için rüya sahibine seven kişilere bunu anlatmasını tavsiye etmiş ve bu konuda rüya ancak bilge veya samimiyetle tavsiyede bulunabilecek kişilere anlatılır buyurmuştur. Nitekim kötü niyetli ve ehil olmayan insanların yaptıkları rüya yorumları kişilerin hayatlarını yanlış yönlendirebilmekte ve rüya konusunda takıntılı olan insanlar yanlış kararlar alarak zarar görebilmektedirler. Ayrıca uydurulan yalan ve yanlış tabirlerle hayatlarını rüyalarla ve fallarla tanzim eden, gelecekle ilgili planlarını bunlara dayandıran insanların kandırılması için maalesef uygun bir zemin de oluşmaktadır. Rüyalarla verilmek istenen mesajı almak için geliştirilen ve İslam kültüründe de rüya tabiri adı verilen rüya yorumculuğu, falcılığın bir türüymüş gibi çarpıtılarak insanlara gaybtan haber verme ve onları böylece istismar etme şekline dönüştürülebilmektedir. O yüzden bu iş sadece akıllı, ilim sahibi, yetenekli, dinde müstakim ve ehil kişiler tarafından yapılmalıdır. Bununla birlikte Allah Resulü insanları görmedikleri halde görmüş gibi rüya uydurup anlatmamaları konusunda kesin bir dille uyarmış ve "En büyük iftira kişinin görmediği rüyayı gördüğünü söylemesidir" buyurmuştur. Ayrıca bunu yapanların kıyamet gününde cezalandırılacaklarını söylemiştir. Zira rüyada görmediğini görmüş gibi anlatmak, göz nimetine haksızlık etmektir. Kişinin bizzat kendi azasıyla ilgili olan bu iftira, bir bakıma nimete karşı nankörlük anlamına gelir. İnsanoğlunun rüyaya sarılmasının ve rüyalardan gelecekle ilgili işaretler aramaya yönelmesinin pek çok sebebi üzerinde durulabilir.
manevi bilgiden mahrum bırakılmış olmak bunun önemli sebeplerinden biridir. Rüya, bilimsel çalışmalara konu edilmiş, çoğunlukla olgusal bakışla izahlar ortaya konulmuştur. Rüya üzerine batıda geliştirilen psikolojik kuramlar, rüyada görülenleri genellikle insanın bilinçaltının açığa çıkması şeklinde yorumlamış, böyle yaparken de bazen rüyaların metafizik alemle irtibatı konusu önemsenmemiştir. Zaten modern insanın ruhundaki kirlenme, ahlaki çöküş, rüyaların insanlara sağlayacağı aydınlık ufku söndürmektedir. Belki de rüyalar insan için bir aynadır. Eğer rüyalar insanın bir iç seslenişi ise, o zaman kişinin kalbinin temizliğinin, niyetinin iyi olmasının rüyalara onu aydınlatma imkanı vereceği açıktır. Peygamberimizin doğru rüya ile doğruluk arasındaki ilişkiye işaret eden şu sözü, işte bu imkanı vurgulamaktadır. Rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayette pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعته مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودًا اِلَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya İsyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: بريدة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.

0: Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
3: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
0: An Ummi Selamete radıyallahu anha en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
1: أم سلمة'den رضي الله عنها رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir. Melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
1: برادن رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

0: Enes bin Malik'in anlattığına göre, dayısı Haram bin Milhan, Bir-i Maune Savaşı'nda yaralandığı zaman, bedeninden akan kanı eliyle yüzüne ve başına sürmüş ve Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demişti. Ashabına çok düşkün ve onlara karşı oldukça vefakar olan Allah Resulü, şehadete koşan bu şehidin yakınlarına apayrı bir ilgi göstermiştir. Hazreti Peygamber kendi eşleri dışında, Medine'de kendisine hizmet eden Enes'in annesi Ümmü Süleym'den başka bir hanımın evine tek başına girmezdi. Zira Ümmü Süleym, Peygamber Efendimizin süt teyzesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, ''Ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan, Bir-i Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldü.'' buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.
2: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
3: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: براء بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم.
2: Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
2: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.''

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: صحابي صخر بن وداعة الغامدي'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.
0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة وأبو سعيد الهدرينين radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp da onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Übey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söyleniyor.

0: denince rahmet elçisi doğru, doğru yapmışlar, ne de güzel yapmışlar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا.
3: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
3: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak: Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim, onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda, yağmurdan kaynaklandı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Ve devam etti, Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
3: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.
0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallah muhlisine lehuddine ve lev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin, derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da, kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir, cevabını vermiştir.

0: gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
3: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.''

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip: ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem: evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.

0: Hüreyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.

0: Bir gün Peygamber Efendimizin gençlik arkadaşlarından olan Hakim bin Hizam ona şöyle dedi. Ya Resulallah, biri bana geliyor ve bende olmayan bir şeyi satmamı istiyor. Onu bu kimseye satmak için çarşıdan satın alayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sende olmayan bir şeyi satma buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken şecere yolunu tercih eder, muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية له: المسبل إزارة.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İşveren hak ve sorumlulukları. İslam, toplum refahına olumlu katkıda bulunan işverenin menfaatlerine karşı da yeterince hassas davranır. İşçinin menfaatleri gibi işverenin ve bütün toplumun menfaatlerini de en iyi biçimde korumayı esas almıştır. İslam, toplumun dengeli kalkınmasını ister ve bunun için de işverenle işçi arasında iyi ilişkiler kurulmasına vazgeçilmez bir ön şart olarak bakar. Dolayısıyla İslam, çalışanları işlerine bağlılık, doğruluk ve büyük bir ciddiyet

ona bazı haklar da tanımıştır. Emeğini ortaya koyarak çalışan işçi kesimini idare eden ve onların çalışacağı iş düzenini belirleyen işverenin haklarını birkaç maddede şöyle toplayabiliriz. İşçi, işini bizzat kendisi yapmalıdır. Bu durum, meslek sahiplerinden işi bizzat kendisinin yapmasının şart koşulduğu sözleşmeler için geçerlidir. Ancak sözleşme mutlak olarak konuşulmuşsa, o takdirde işi başkasına yaptırması mümkündür. Bu durumda ister kendisi ister kalfası yapsın, ücrete hak kazanır. Çünkü işveren mutlak olarak konuşup sözleşme yapmakla başkasının işine de razı olmuş sayılır. Bu son durumda iş, işçinin kendisine değil de zimmetine bağlanmış olur. Mesela bir doktorla ameliyat için anlaşan kimse, o doktora güvenmiş ve onunla iş akdi yaptırmıştır. Doktorun ameliyatı bizzat kendisinin yapması gerekir. Asistanına veya başka bir doktora yaptırırsa ücrete hak kazanamaz. Ancak bu hasta ameliyat için bir hastaneye veya birkaç doktorun bulunduğu bir kliniğe başvurursa, kendisiyle görüştüğü doktordan başkası da ameliyat yapabilir. İşçi işini iyi ve sağlam yapmalıdır. Çünkü o hem İslam'ın ve hem de toplumun kontrolü altındadır. Müslüman işçinin üzerinde hissedeceği ilahi kontrol, çalışma verimini yükseltecek önemli bir etkendir. Eksik çalışma, eksik ve kusurlu iş yapma, ücret hakkını etkilediği ve uhrevi sorumluluğu gerektirdiği için işçi otokontrol altındadır. İşçinin bu sorumluluğuna işaret eden Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çeşit çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar, efendisinin malının çobanıdır, o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Bir başka hadiste ise hile yapan benden değildir buyurmakla bütün insanlığa aldatmanın yanlışlığını ve işçinin işini yaparken hiçbir hileye başvurmaması gerektiğini bildirmiştir. İşçi iş yerinin ve iş araç gereçlerinin kendisine emanet edildiği bilinciyle hareket etmeli ve onları korumalıdır. İşçinin yapmayı üstlendiği iş, onun üzerinde bir emanettir. Onu en güzel ve eksiksiz bir biçimde yapması gerekir. Nitekim Allah Teala, ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin, bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyiniz buyurarak, emanet bilincinin yokluğu hainlik olarak nitelenmiştir. Hazreti Peygamber de, kendisine emredileni tamı tamına eksiksiz olarak ve gönül hoşluğuyla yerine getirip, verilmesi istenilen kişiye veren güvenilir Müslüman kasiyer, sadaka veren iki kişiden biridir buyurarak, işçinin emanet bilincini taşıdığı ölçüde manevi mükafatlar elde edeceğini bildirmiştir. Bu hadis, elinin altında büyük meblağlara ulaşan emanet paralar bulunan kimselerle ilgilidir. Çalışmasının karşılığı olan ücretle yetinerek bu paraları emanet bilmesi, onları emaneti kendisine güvenerek teslim eden işverenine ihanet etmeyi aklından bile geçirmeksizin, gönül rahatlığı içinde paraları sarf yerlerine ulaştırıp ödemeleri gününde yapması, ona sanki bu paraları yoksullara dağıtmış gibi ecir kazandırır. İslam, işçinin işverenin malını zimmetine geçirmesini veya onu aldatarak malının bir kısmını eline geçirmesinde yasaklamıştır. Nitekim Ebu Hureyre naklettiği bir hadiste şu olayı anlatır. Hazreti Peygamber aramızda ayakta duruyor, aldatıcılıktan, dolandırıcılıktan ve bunların nedenli büyük suçlar olduğundan söz ederken şöyle buyurdu. Sizlerden birinizi mahşer gününde boynunuzda meleyen bir koyun, kişneyen bir at, böğüren bir deve, altın ve gümüş veya yalpa yapan bir elbiseyle görmeyeyim. O zaman ağlayarak, ''Ya Resulallah bizi kurtar!'' diye yardım isteyeceksiniz. Bense size Allah'ın mesajını size iletmiştim derim. Hadiste bildirilen konu, büyük veya küçük her türlü dolandırıcılık, yalancılık, hırsızlık, haksız yere zimmete geçirmenin ortaya çıkarılacağı ve bu tür davranışlarda bulunanların cezalandırılacağıdır. Dolayısıyla işçi, işinde kendisine emanet edilen iş aletlerini de en iyi şekilde korumakla mükelleftir. İşçinin iş süresince çalışması gerekir. İşçiler ya süre veya

0: veya belli bir iş üzerinde anlaşma yapılarak işe alınırlar. İş olduğu sürece işi yavaşlatma, işi bırakma, kendisinin veya üçüncü bir şahsın işiyle uğraşma hakkı yoktur. Çünkü işveren, onun mesai saatleri içindeki emeği üzerinde hak sahibidir. Aksi halde işçi, işveren aleyhine kaybolan saatlerin ücretine hak kazanamaz. İşçi, sözleşmeye uyacağını başta taahhüt ettiği için Peygamber Efendimizin de işaret ettiği gibi, Müslümanlar kendi aralarında belirledikleri şartlara uyarlar hadisine göre davranmalı ve çalışma saati boyunca işinin sorumluluğunu bilmelidir. İşçi, işverenine güven vermeli ve işi yapabilecek ehliyete sahip olmalıdır. Nitekim bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Hazreti Şuayb'ın kızlarının Hazreti Musa hakkında söyledikleri şu sözler bir işçide aranan bu iki niteliğe işaret etmektedir. İki kadından biri, babacığım onu ücretli olarak tut, çalıştırdığın işçilerin en iyisi bu güçlü veya güvenilir adamdır dedi. Buna göre bir işçinin işi yapabilecek güç, bilgi ve yeteneğe sahip olması ve güvenilir bir kişiliğinin bulunması gerekir. Çünkü işveren büyük servetleri, mal varlıklarını işçisinin sorumluluğuna bırakmaktadır. Bu yüzden emeğiyle çalışanların güvenilir kişi olması ve kendisine emanet edilen malları kendi malı gibi koruması gerekir. İşçi, işverenine saygılı olmalıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.''

Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır," buyurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlarken onların ayaklarına baktım da, "Ya Resulullah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür," dedim. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?"

0: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye dedi.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Aman dikkat edin. Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Übey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?'' diye sordum. ''Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor.'' buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, Peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyelahir'le Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. "Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar," dedi. Sonra "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine "Evet." dedik. O da "Allah'ım şahit ol." buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Barış Peygamberi. Mekke fethini gerçekleştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de kapısının önünde yaptığı konuşmanın sonunda Mekkelilere şu soruyu yöneltti. Ey Kureyş topluluğu, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar, sadece hayır bekliyoruz. Çünkü sen iyi bir kardeşsin ve iyi bir kardeş çocuğusun dediler. Allah Resulü, gidin, hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bu tablo, 8 yıl önce hemşehrilerinin ölüm tehdidi altında, arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ile birlikte mahzun bir şekilde terk ettiği ata yurduna muzaffer dönen bir peygamberin düşmanlarına karşı gösterdiği Ali Cenab tavrın bir ifadesidir. Mekke'de kendisine ve arkadaşlarına 13 yıl boyunca reva görülen her türlü düşmanlığa rağmen neredeyse ansızın yakalayıp teslim aldığı bir şehir halkından taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayacak şekilde intikam alma imkanı varken buna başvurmayan, üstelik engin merhametiyle yapılanları affedip faillerini serbest bırakan Allah Resulü'nün bu tutumu ancak onun bir barış peygamberi olmasıyla açıklanabilir. Sadece Mekke'nin fethi sürecini dikkatlice izlemek bile Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca takip ettiği barışçı tutumunu başka hiçbir örneğe ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde gözler önüne serecektir. Bilindiği gibi Allah Resulü Mekke üzerine yürüme niyetini son ana kadar gizli tutmuş. Eşleri dahil en yakın arkadaşlarına bile bu fikrini açmamıştı. Allah'tan dileği de beldelerine varıncaya kadar Kureyş'in bu işten haberinin olmamasıydı. Onun için bu gizliliği ihlal eden her girişime engel olmuş, örneğin bazı işaretlerden hareketle böyle bir seferin olabileceğini tahmin eden ve Mekke'deki akrabalarını korumak isteyen sahabi Hatib bin Ebu Belta'nın bir kadın aracılığıyla mektup gönderme teşebbüsüne mani olmuştu. Keşif birlikleri göndererek casusluk faaliyetlerini engellemişti. Mekke yakınlarındaki Merruz Zahran'da konaklayan 10 bin civarındaki askerinin her birine geceleyin ateş yaktırarak muazzam bir ordu karşısında olduklarını düşünüp morali bozulacak düşmanın karşı koyma ihtimalini zayıflatmak istemişti. İşte bütün bu tedbirler Allah Resulü'nün kan dökülmesini önlemek amacına yönelikti. Çünkü onun Mekke üzerine yapacağı seferi önceden duyurması ve hazırlıklarını aleni olarak yapması halinde müşriklerin gerekli tedbirleri alıp İslam ordusuna şiddetle karşı koyarak iki taraftan da pek çok can kaybı ve yaralanmaya yol açması kuvvetle muhtemeldi. Halbuki Mekke fethinin gerçekleştiği hicretin 8. yılında Müslümanlar daha önce hiç olmadıkları kadar güçlüydüler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Hudeybiye anlaşmasını ihlal eden Mekkeli müşrikler üzerine bu haklı gerekçeyle savaş ilan edip büyük bir orduyla alenen gitmesi de mümkündü. Ancak onun amacı intikam almak, toprak işgal etmek veya ganimet kazanmak değildi. Bu yüzden Ensar'ın bayraktarı Sa'd bin Ubade'nin Ebu Süfyan'ın önünden geçerken söylediği "Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan dökmek helal kılınmıştır." sözüne karşılık Sa'd yalan söylemiştir. "Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür." buyurmuştu. O, bu sefere çıkarken ata yurduna dönüp yerleşmek gibi bir niyet de taşımıyordu. Aslında çok doğal olan böyle bir arzunun gerçekleşmesinden endişe eden Medinelileri asla. "Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Allah'a ve size hicret ettim. Hayatım, ölümüm sizinledir." diyerek rahatlatmıştı. Allah Resulü Mekke'ye asırlarca İslam'ın kutsal mabedi olan Kabe'yi putlardan temizlemek, Hicaz'ın kalbi olan bu şehri İslam'a kazandırmak için gitmişti. Onun hedefi Mekke'yi fethetmekle birlikte insanların gönüllerini de fethetmekti. Nitekim kan dökmeye izin vermeyerek evlerinde kalan, Mescid-i Haram'a veya Ebu Süfyan'ın evine sığınan herkesin güven içinde olduğunu söyleyerek, endişe içinde bekleyen Mekkelilere, "Hepiniz serbestsiniz" müjdesini vererek ve nihayet genel af ilan ederek onların gönüllerini fethetmeyi de başarmıştı. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. Bunlar içinde Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Hazreti Hamza'yı öldürten karısı Hint ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime de vardı. Peygamber Efendimiz geçmişte yaşanan acı olayları hatırlatıp onları utandırmadı. Kendi mahcubiyet ve pişmanlıklarını yeterli görerek onları affetti. Mekke'nin fethi münasebetiyle hatırlanması gereken bir husus da 23 yıllık peygamberliği döneminde Allah Resulü'nün yaptığı savaşların hemen tamamının savunma amaçlı olduğu gerçeğidir. Nitekim Müslümanların düşmanla ilk önemli karşılaşmaları olan Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Mekkeli müşriklerin kilometrelerce yol kat ederek Müslümanlara saldırmalarıyla gerçekleşmiştir. Diğer bazı gazbelerin arkasında da tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacı bulunmaktadır. Tamamen Hazreti Peygamber'in inisiyatifiyle gerçekleşen Mekke fethinin ise adeta bir barış hareketi stratejisiyle planlandığı aşikardır. Bu durumu dikkate alan bazı araştırmacılar, Hazreti Peygamber'in savaşlarını dünya harp tarihinin en az kan dökülen savaşları olarak değerlendirmişlerdir. Yapılan bir hesaba göre bazı baskınlar hariç, bu savaşlarda Müslümanların verdiği toplam şehit sayısı 138, düşman tarafın verdiği ölü sayısı ise Beni Kurayza olayı hariç toplam 216'dır. Peygamber Efendimizin hayatını adeta savaşlardan ibaretmiş gibi göstererek onu şiddet yanlısı olarak takdim etmeye çalışan art niyetli kimselere bu gerçeklerin zaman zaman hatırlatılması ve Allah Resulü'nün "Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez" buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini titizlikle yerine getiren bir barış peygamberi olduğunun anlatılması gerekmektedir.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Naam, innemen nisa'u şakâikur rical.
0: Kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır. Rabbimiz, yeryüzünde pek çok şeyi kendisine emanet edeceği halife olarak insanı seçti. Kadını ve erkeği birbirlerine üstün ya da rakip değil, dost kıldı. Birbirlerini uyararak dostluğun gereğini ve diğer sorumluluklarını yerine getirdiklerinde onları merhametiyle kuşatacağı müjdesini verdi. İslam kadına hayattaki tüm rollerini yerine getirirken değerli olduğunu hissettirdi. Rabbimiz, açlık ya da ailelerini utandıracağı korkusuyla öldürülen kız çocuklarının hakkının hesap günü öncelikli olarak sorulacağını bildirdi. Sevgili Peygamberimiz, her kim şu kız çocuklarını yetiştirirken bir takım zorluklara katlanırsa, bu kızlar onun için cehennem ateşine siper olur sözleriyle kız çocuk sahibi olmayı ebedi kurtuluşun anahtarlarından biri olarak nitelendirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biliniz ki sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır buyurarak, aile birliği içinde hak ve sorumlulukların karşılıklı olduğunu ifade etti. Evlilikte ilişkilerin sevgi ve merhamet ekseninde yürümesinin, bu birlikteliği huzur veren bir yuvaya dönüştüreceğini Rabbimiz haber vermiştir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği veda haccında müminlere tekrar hatırlattı. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Eşlere güzel muamele etmenin dünya mutluluğu yanında kişiye Allah rızasını kazandıran bir davranış olduğunu insanların en hayırlısı müjdeledi. Sizin en hayırlınız ailelerine en güzel muamelede bulunanınızdır. Rabbimiz kulluk görevinde kadın ve erkeğe eşit sorumluluk verdi. Eşit ödül vaat etti. Mümin olarak erkek veya kadın her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Sevgili Peygamberimiz, annelik gibi sorumluluğu yüksek bir görevi üstlenen kadının saygıyı ve özel bir ilgiyi hak ettiğini belirtti. Kendisine sorulan, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir sorusuna, 3 defa üst üste annendir cevabını verdi.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua. İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi,

emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve "Ben borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et." demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle" diye dua et demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: "Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet eden genç sahabilerden Enes bin Malik onun hoşgörüsüne dair bir anısını şöyle anlatır. Allah Resulü insanlar içerisinde ahlakı en güzel olanıydı. Bir gün beni bir iş için gönderdi. Ben Allah'a yemin olsun ki gitmem dedim. Oysa içimde Resulullah'ın emrettiği işe gitme niyeti vardı. Derken bu iş için yola koyuldum, sokakta oynayan çocuklara rastladım ve onlarla birlikte oyuna dalıp işimi unuttum. Bir de baktım ki Allah Resulü arkamdan başımı tutmuş gülümseyerek duruyordu. Bana Enescik, sana emrettiğim yere git hadi dedi. Ben de peki ya Resulallah, hemen gidiyorum dedim. Enes bin Malik devamında şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki ben kendisine 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın? Yapmadığım bir işten dolayı da niçin böyle yapmadın dediğini hatırlamıyorum.

0: Bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber'e vermiş ve "Bunu giyesin diye ördüm," demiş. Peygamber Efendimiz hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gelmiş. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz," dediğinde, insanların en cömerti olan Resul-i Ekrem, "Peki," deyip evine dönüp o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse, Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur." Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Ebu Merset Kennaz bin Husayn'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur.
1: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَّ بِهِ وَجْهُهُ
1: Allah ancak ihlasla ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. İhlas, inançta samimi olmak, yani kullukta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Yüce Allah, bizlere ihlaslı bir kul olmayı öğütlemektedir. Bizlerden, ibadetlerimizde, dualarımızda, yaptığımız her türlü davranışımızda, ihlaslı ve samimi hareket etmemizi istemektedir. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını elde etmeyi arzu eden kişiler, güçlü bir imana sahip olurlar. Samimi ve içten bir şekilde Allah'a bağlı olanları hiç kimse saptıramaz. Çünkü bu kimseler hakkında Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Resul-i Ekrem bir hadisinde, din samimiyettir buyurmuştur. Sahabiler merak edip, kime karşı samimiyet ya Resulallah?

0: Allah diye sorunca sevgili Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir. Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara. Sevgili Peygamberimizin mübarek ifadelerinden anlıyoruz ki, din deyince aklımıza samimiyet ve ihlas gelmelidir. İslam dinini ihlas ve samimiyetten, halis niyetler ve saf yüreklerden ayrı düşünmek imkansızdır. İhlasın zıddı riyadır. Riya, bir işi Allah rızası için değil, gösteriş için yapmak, yapılan bir iyiliği övünme ve çıkar aracı olarak kullanmak amacıyla başkalarına duyurmaya çalışmaktır. İçine riya karışmış olan amellerin, üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzediği, Allah katında makbul ve geçerli olmadığı Kur'an'da açıkça belirtilmiştir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin Allah katında değer kazanması, yani insanın gerçek anlamda kul olması, ihlas ve samimiyete bağlıdır. Samimi olmayan ameller, dışı süslü ama içi kof davranışlardır. İçtenlikten uzak ve art niyetli sözler, insanın Allah katında olduğu kadar, insanların gözünde de değer kaybetmesine sebep olur. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olmak, mümin olmanın ayrılmaz vasfıyken, riyakarlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan hallerdir. Müslüman, Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle kulluk eder. Rabbimizin katında iyi bir kul, halis bir Müslüman olmak için temiz bir yüreğe ve samimi amellere sahip olmak için gayret eder. Allah'ın rızasını hayatının amacı haline getirir. Peygamberimiz şu duasıyla Allah'a yalvarır. Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi, dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Amin.
1: 40 hadiste güzel ahlak.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu.
0: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
2: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık?
3: Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamaz.

0: Medine'nin nüfusunu oluşturan iki grup vardı. Araplar ve Yahudiler. Yahudiler kutsal kitaplarındaki bilgilerden hareketle yeni bir peygamber geleceğini bilirler ama bunun kendilerinden çıkacağını söylerlerdi. Hatta Efs ve Hazreç kabilesine pek çok kere son peygamberin gelişiyle güçlerinin artacağını ve böylece onlar üzerine hakim duruma geleceklerini söylemişlerdi. Son peygamberin Arapların arasından çıkması Yahudilerin kabul edebileceği bir şey değildi. Çünkü kendilerinin üstün ırk olduğunu düşünürlerdi. Abdullah bin Selam, Medine Yahudilerinin ileri gelenlerindendi. Asıl adı Husayn idi. Babası ve dedesi gibi kendi de alimdi. Bir gün bilgisine güvendiği babasına şöyle bir soru sordu.
1: Baba, Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
2: Evet, artık ortaya çıkma vakti geldi.
1: Peki gelince ne olacak?
2: Bu nasıl soru Husayn? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
1: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa?
2: İbrahim peygamberden bu yana tüm peygamberler İshak oğullarından çıkmıştır. Bu da öyle olacak. Olmazsa peygamber değildir. İnanma.
0: Abdullah bin Selam aldığı cevaptan tatmin olmamıştı. Kısa bir süre sonra peygamberimiz Medine'ye hicret etti. Onun gelişini duyduğunda Abdullah'ın yüreğine bir heyecan düştü. Bir an evvel gidip onu görmeliydi. Düşündüğü gibi de yaptı. Peygamberimizin yanına gitti, ona birkaç soru sorduktan sonra Müslüman oldu. Resulullah Yahudilerle ilişkilerini düzenlemek istediğinde Abdullah bin Selam'dan yardım istedi. Abdullah şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, benim kavmimi görsen hayrete düşersin. İşlerine gelmediği zaman yalan söylemekten de iftira etmekten de çekinmezler. Şimdi gelsinler, Müslüman olduğumu öğrensinler, bak nasıl hakaret ediyorlar. Ben gizleneyim, sen önce beni onlardan sor, sonra ortaya çıkayım.
0: Peygamberimiz onun dediği gibi yaptı. Gelen Yahudileri topladıktan sonra onlara, aranızda bulunan Husayn bin Selam nasıl bir adamdır diye sordu. Husayn ismini Abdullah diye değiştiren Resulullah'tı. Yahudi bilginleri şöyle cevap verdiler.
3: O bizim alimlerimizdendir. Babası da dedesi de alimdir. Kavmimiz içinde hayırlı, itibarlı insanlardır.
0: Peygamberimiz, peki onun Müslüman olduğunu söylesem ne dersiniz? Dedi.
4: Böyle bir şey olamaz.
5: İnanmıyorum.
6: Bu mümkün değil.
4: Nasıl olur da öyle bir aileden gelip de dinini bırakır? Ey kavmim, işte buradayım.
7: İşte geliyor. Bunu nasıl yapmış?
1: Şimdi bana söyleyin. İçinizde Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı en iyi bilen kimdir?
4: Ataların ve sensin.
7: Aramızda bu konuda en bilgili olanlar sizlersiniz.
1: Öyleyse sözümü iyi dinleyin. Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
4: Sen aramızda en bilgilimizken nasıl dinini terk edersin?
5: Nasıl böyle söylersin?
1: Bildiğim için söylüyorum işte. Bizim kitabımızda geleceği söylenen peygamber bu zattır.
4: Hayır, bunu kabul edemeyiz.
7: Böyle bir şey olamaz.
1: Bakın, Resulullah Medine'ye geldiğinde onu görmek için insanların arasına karıştım. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü yalancı yüzü değildir. Gelin iman edin, bu nimetten mahrum olmayın.
3: Biz sana kavmimizin en şereflisi, en hayırlısı derdik.
4: Meğer en şerlisiymişsin.
5: Sözlerine güvenirdik, meğer aklın katmış.
3: Bundan sonra yanımızda itibarın yok.
1: Ya Resulallah, işlerine gelmeyince neler diyeceklerini size söylemiştim. İşte dediğim çıktı.
0: Yahudiler hışımla evi terk ettiler. Abdullah bin Selam ve ailesi ise Müslümanlığa canı gönülden bağlandı ve ölene kadar Müslüman olarak kaldı.

0: Yahudiler kendi aralarında sürekli bu meseleyi tartışıyorlar, yeni gelen din üzerine konuşuyorlardı.
1: Ne dersin? Bu o mu?
2: Evet. Vallahi o.
1: Onun olduğundan emin misin?
2: Eminim.
1: Onunla ilgili ne hissediyorsun?
2: Vallahi eski halimde kalacağım. Nefsimde ancak ona düşmanlık uyandı. Başka bir şey değil.
3: Efendim, size haberlerim var. Arapların peygamberini gördüm.
4: Arapların peygamberi mi? Bekledikleri adam gelmiş demek.
5: Nasıl biriydi anlatsana.
4: Bir köle olduğunu unutma. Ben sana söz hakkı vermedim.
3: Selman, iyi misin? Canın çok acıdı mı?
5: İyiyim, sağ ol.
3: Yüzünde hala onun parmaklarının izi var. Neden bu kadar sinirlendi anlamadım.
5: Yahudiler bu peygamberin kendilerinden çıkacağını zannediyorlardı. Arapların kendilerine üstünlük sağlaması fikrine tahammül edemiyorlar.
3: Sen böyle şeyleri nereden biliyorsun?
5: Benim hayatım bunu aramakla geçti çocuğum.
3: Neyi? Anlayamadım.
5: Yüce Yaratıcı'nın bize ne söylemek istediğini anlamakla geçti benim ömrüm.
3: Bana anlatır mısın hikayeni?
5: Uzun bir hikaye. Dayanabilecek misin?
3: Elbette.
5: Peki. Ben İsfahan'da doğdum. Fars diyarında. Babam bulunduğumuz yerin ileri gelen adamlarındandı. Babamın dünyada benden daha fazla sevdiği kimse yoktu. Sevgisinden dolayı beni yanından hiç ayırmak istemezdi. Biz mecusiydik.
3: Mecusilik nedir?
5: Yani ateşe tapardık. Hiç sönmesine izin vermediğimiz bir ateşimiz vardı. Buraya bakma görevini de ben üstlenmiştim. Babamın büyük bir çiftliği vardı. Kendisi bir gün başka bir işi olduğundan beni çiftliğe gönderdi. Sakın ola oyalanma, yoksa merak ederim diye de sıkı sıkı tembihledi. Yola çıktım. Yolda Hristiyanlara ait bir kiliseye rastladım. İçeride ibadet eden Hristiyanların seslerini duyuyordum. Ne yaptıklarını merak ettim. Yaptıklarını seyrettim. İbadetleri çok hoşuma gitti.
3: Ben hiç kilise görmedim. Nasıl bir yer?
5: Büyük bir yer. İçine onlarca insan sığabilir.
3: Görmek isterdim. Sonra ne oldu?
5: Onların ibadetlerini görünce bunların inandıkları şey bizim dinimizden daha iyi diye düşündüm. Dinleriyle ilgili bilgi aldım. Eve gidişim gecikmişti. Babam telaşlanmış. Neden geciktiğimi sordu. Ben de olanları anlattım. Babam, o dinde hayır yoktur. Senin atalarının dini ondan daha hayırlıdır dedi. Ben ısrar edince kiliseye tekrar gideceğimden korktu ve beni yalnız başıma dışarı çıkarmamaya başladı.
3: Senin kaçmandan mı korkuyordu?
5: Sanırım. Ben de evimizdeki hizmetçilerden birini kiliseye gönderdim. Hristiyanlığın merkezinin Şam olduğunu öğrenmiştim. Onlardan Şam'a gidecekleri zaman bana haber vermelerini istedim. Onlar da Hristiyan tüccarlardan oluşan bir kafilenin Şam'a gideceğini söylemişler. Ben de bir fırsatını bulup evden çıkarak onların yanına gittim. Birlikte Şam'a hareket ettik.
3: Buna nasıl cesaret ettin?
5: Gerçekliğinin ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu.
3: Şam'da ne yaptın peki?
5: Oradaki en büyük din aliminin kim olduğunu sordum. Beni bir psikoposla tanıştırdılar. Ona bu dine girmeyi ve yanında Hristiyanlığı öğrenmeyi istediğimi söyledim. Kabul etti. Yanında yaşamaya başladım. Rahip iyi bir insan değildi. Onun davranışları beni bu dinden soğutuyordu. Çünkü insanları sadaka vermeye teşvik ediyor, gelen paraları kendisi için saklıyordu. Derken adam öldü. Cemaati onu defnetmek için toplandılar. Onlara adamın yaptıklarını anlatmadan edemedim. Önce bana inanmadılar tabii. Ben de onlara sadaka paralarını biriktirdiği 7 küp dolusu altını gösterdim. Bunun üzerine o kadar sinirlendiler ki adamın cenazesini bile gömmediler.
3: 7 küp dolusu altın mı? Ne kadar çok para biriktirmiş.
5: Evet, maalesef. Sonra onun yerine bir rahip geldi. Bu adam gerçekten samimi bir Hristiyandı. Gece gündüz ibadet ederdi. Allah'tan korkardı. Onu çok sevmiştim. Hatta daha önce onu sevdiğim kadar kimseyi sevmemiştim. Sonra bu zat da ölüm döşeğine düştü. Ondan sonra kimin yanına gideceğimi bilmiyordum. Senden sonra kimin yanına gitmemi bana tavsiye edersin?

0: dersin, ne yapmamı emredersin diye sordum. Bana, vallahi bugün yeryüzündeki insanlar arasında sana tavsiye edebileceğim kimse kalmadı. Ama ahir zaman peygamberinin gelmesi çok yakınlaşmış. Gölgesi üzerimize düşmüştür dedi.
1: Peki o peygamberin özelliklerini de söyledi mi?
0: Evet, sen az önce gelen peygamberden bahsederken heyecanlanmamın sebebi buydu.
1: Onun özellikleri neymiş peki? Bana da söyler misin?
0: Rahibin dediğine göre o peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine gönderilecekmiş. Kendisi Arap topraklarında ortaya çıkacak iki karataşlık arasındaki hurma bahçelerinin bulunduğu bir şehre hicret edecekmiş.
1: Aa, burasını tarif ediyor sanki. Medine öyle değil midir?
0: Evet, bence de burası.
1: Diğer özellikleri neymiş?
0: Sonra bana dedi ki, o hediyeleri kabul edermiş ancak sadaka olarak verilen malı asla kendisi yemez, ailesine de yedirmezmiş. Sırtında peygamberlik mührü varmış.
1: Peygamberlik mührü de nedir?
0: Bir çeşit ben. Sırtında bir ben olması gerekiyormuş.
1: Anladım.
0: O rahip bana eğer gücün yeterse o diyara git diye tavsiyede bulunmuştu.
1: Sen de bu yüzden mi buraya geldin?
0: Yok, hayır. Buraya gelişimin hikayesi daha başka.
1: Nasıl oldu da buraya köle olarak geldin peki? Anlattıklarına göre zengin bir adammışsın.
0: Öyleydim. Yola çıktığımda bir kafileye rastladım. Onlara belli bir ücret karşılığında beni istediğim yere götürmelerini teklif ettim. Kabul ettiler. Ücretlerini verdim. Sonra buraya yaklaştığımızda beni bağlayıp bir köle gibi şu Yahudi'ye sattılar.
1: İnanamıyorum. Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
0: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. İki kara taşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
1: Hayat hikayenden çok etkilendim. Ben de senin yaptığını yapabilir miydim bilmiyorum. Çok cesurmuşsun.
0: Sen de cesur bir çocuksun. Ama umarım benimki gibi bir macera yaşamazsın.
1: Aslında bahsettiğimiz kişi, yani peygamber olduğunu söyleyen geleli bayağı olmuş, ben bugün gördüm.
0: Evet, öyleymiş. Benim de geç haberim oldu.
1: Peki onu görmeye gidecek misin?
0: Elbette. İlk fırsatta hem de.
1: Ben de seninle gelebilir miyim?
0: Olur. Ama sahibimize hissettirmeden gitmemiz lazım.
1: Ben evden giriş ve çıkış saatlerine dikkat ederim. Yarın çarşıda işi var. Sana haber veririm.
0: Peki. Anlaştık.
2: Selma'nın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam, ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim

Allah'ım, bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir, cevabını vermiştir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir sözüdür buyurdu. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu. Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.''

İbni Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben dünyada ve ahirette her müminin diğer insanlardan öncelikli olan velisiyim. Dilerseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyun. Geride mal bırakan her mümine asabesi, baba tarafından akrabası olanlar mirasçı olsun. Eğer borç ya da himayeye muhtaç çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin. Zira onun velisi benim."

0: Ebu Nadır, Eslem kabilesinden ve Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olan Abdullah bin Ebu Evfa isimli bir kişinin, Haruriler, hariciler üzerine sefere çıktığında Ömer bin Ubeydullah'a yazdığı mektupta şunu naklettiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bir gün, güneş batıya meyledene kadar bekledi ve ashabının arasında ayağa kalkarak şöyle seslendi. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Fakat onlarla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İmran bin Husayn radıyallahu an anlatıyor. Bir adam peygambere gelip sallallahu aleyhi ve sellem "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap kazandı buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.

Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İnsanlar tıpkı altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliyede iyi olanlar anlayışlı olduklarında İslam'dan sonra da iyidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Namaz, dinimizin direği. İbn-i Mesud'un anlattığına göre bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer bunu tam olarak yapmışsa ne âlâ. Ama farz namazları tamam değilse, Yüce Allah kulumun nafilelerine bakın buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa onunla farzları tamamlayın buyurur. Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamberle birlikte yolculuktaydım. O şöyle buyurdu. Dinin başı İslam, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmak, direği ise namazdır. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah bir defasında şöyle demiştir. Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün 5 defa yıkansa, o kimsenin üzerinde kirden eser kalır mı, ne dersiniz? Sahabiler, onun kirinden eser kalmaz demişler. Bunun üzerine Resulullah, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah onlarla günahları yok eder buyurmuştur.

Said bin Müseyyeb'in Ebu Katade bin Rib'i'den naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar içinse katımda böyle bir vaat yoktur. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Büyük günah işlemedikçe 5 vakit namaz ve 2 cuma aralarındaki günahlara kefarettir. Hazreti Peygamber'e vahiy katipliği yapan Hanzala bin Rebi anlatıyor. Allah Resulü'nü şöyle derken işittim. Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek 5 vakit namaza devam eden ve bu 5 vakit namazın Allah katından gelen bir emir olduğunu kabul eden kimse cennete girer. Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitişi ise selamdır. Malik bin Hüveyris anlatıyor. Biz yaşça birbirine yakın bir grup gençle Hazreti Peygamber'e geldik ve onun yanında 20 gün kaldık. Allah Resulü çok merhametli ve şefkatliydi. Ailelerimizi özlediğimizi ya da dönmeyi arzuladığımızı anlayınca geride kimleri bıraktığımızı sordu, biz de anlattık. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Ailelerinizin yanına dönün, onlarla yaşayın, onlara burada öğrendiklerinizi öğretin ve onlardan dinin gereklerini yapmalarını isteyin. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de namazı öyle kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri sizin için ezan okusun, en büyüğünüz de size imam olsun. Muaviye bin Hakem Es-Sülemi'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bu namazda insan kelamı konuşulmaz, namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır. Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah namazda rükûa eğildiği zaman şöyle derdi. Allah'ım yalnız senin önünde eğildim, yalnız sana inandım, yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir. Cündep el-Kasri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İkindi namazını kaçıran kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz kılarsa ve birlikte 2 rekat namaz kılarlarsa, zakirin ve zakiratın Allah'ı çokça anan erkek ve hanımların arasına yazılırlar. Ebu Zer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazda etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim bir namazı unutursa
onu hatırladığında kılsın. Zira onun kefareti ancak odur. Resulullah'ın süvarisi Ebu Katade el-Ensari'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sizden sabah namazının sünnet olan iki rekatını devamlı kılmakta olanlar bu iki rekatı kazaya kaldığında da kılsın. Ebu Katade şöyle diyor. Resulullah bize bir hutbe irad etti ve şöyle buyurdu. Bilin ki uykudan dolayı namazı kılmamak bir kusur değildir. Esas kusur, diğer namazın vakti gelinceye kadar namazını kılmayan kimsenin davranışıdır. Buna göre kim uyuyup kalır da namazını kılamazsa, uyandığı zaman o namazı kılsın. Ertesi gün o namazı vaktinde kılsın. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yeryüzü, toprak benim için mescit ve temiz kılınmıştır. Ümmetimden kim nerede namaz vaktine ulaşırsa hemen orada namazını kılabilir. Ukbe bin Amir el-Cüheni şöyle demiştir. Üç vakit vardır ki Resulullah, o vakitlerde namaz kılmamızı ve cenazelerimizi defnetmemizi bize yasakladı. Güneşin doğmaya başlamasından yükselmesine kadar, güneş tam gökyüzünün ortasındayken batıya meyledinceye kadar, bir de batmaya başlamasından itibaren batıncaya kadar.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel 2 rekat namaz kılın diye 3 defa tekrarladı ve 3. defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana sorumluluk bilinci ver. Ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.''

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Madem Alemlerin Efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100.000'e yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken

0: Ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebu Bekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulünden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. "Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü, benze attı. Perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır."

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır."

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.
1: Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak. İnsana Allah tarafından verilen en yüce duyguların başında sevgi gelir. Kişi bu ilahi duyguyla önce kendisini, ana babasını, eşini, çocuklarını, akrabalarını, arkadaşlarını, doğayı ve doğal hayatta var olan güzellikleri, sonra da kendisine iyilik ve ikramda bulunan herkesi sever. Bununla birlikte sevgi, insanın gönlünde kökleşip meyve vermeye başlayınca, kişi yaratılan her şeyi yaratandan ötürü sevmeye başlar. İslam'a göre hakiki sevgi Allah sevgisidir. Allah'a iman etmek, en çok onu sevmeyi, darlıkta ve bollukta yalnızca ona güvenmeyi gerektirir. Nitekim Cenab-ı Hak kullarını çok sevmiştir. Bu sevginin bir göstergesi olarak onları yoktan var etmiş, dünyalarını huzura kavuşturmaları için akıl, birbirlerinin haklarını ihlal etmemeleri için vicdan vermiştir. Kainatı insanoğlunun hizmetine amade kılan Allah Teala, onun hayatını huzurla sürdürebilmesi için dünyayı türlü nimetlerle donatmıştır. İnsanların dünya ve ahirette mutluluğu elde etmeleri, heva ve heveslerinin

eseri olmamaları için peygamberler göndermiş, ilahi mesajlar indirmiştir. Öylesine iyilikler kendisine lütfedilen insanoğluna düşen, Rabbini ve onun sevdiklerini her şeyden çok sevmesi ve ona gönülden bağlanmasıdır. Mü'min, imanın lezzetini tam anlamıyla alabilmek için Allah'ı ve Resulünü her şeyden ve herkesten daha çok sever. Hiçbir sevgiyi Allah'ı ve onun değerli kıldıklarını sevmekten daha üstün görmez. Sevdiğini ise herhangi bir menfaat elde etmek için değil, yalnızca Allah'ın razı olması için sever. Kötü alışkanlıklarını terk ettikten sonra bir daha onlara dönmemeye gayret gösterir. Zira iman eden kişi, kötü söz ve davranışlar sebebiyle Rabbinin sevgisinden mahrum kalmayı, ateşe düşmekle eşdeğer görür. Böylelikle mümin, dünyevi hırslardan arınır, gerçek özgürlüğe kavuşur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Kibir ve gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayeti kerimeler yerleştirmiş. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah ve la tusair khaddaka linnasi. İnsanlardan ötürü yüzünde küçümser bir ifade oluşturma. Böyle burun kıvırma gibi, suratını asmak gibi, yüz çevirmek gibi. Daha çok yanak ile yapılan ve beş para etmez anlamına gelen bir mimik ifadesi. Cenab-ı Hak bunu dahi yasakladı. Öyle ağızla söylemek, birilerini çekip çekiştirmek, haklarında küçümser ifadelerde bulunmak, yani sözler ile. Bunları zaten yasaklamışken, hani hiçbir şey söylemek.

yapıyorsan Allah Azze ve Celle buna razı değil. Konuyu oraya kadar getirdi. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanlar hakkında sakın ha küçümser bir mimik ifadesi yapma. Bu ayetlerden görüyoruz ve öğreniyoruz ki daha önceki derslerimizde konuştuğumuz لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde büyüklenmeyenler diye Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği cennetlikler, bu büyüklenmemek, başta Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmemek ama Allah'ın kullarına karşı büyüklenmemeyi küçük sayacak olsak bu ayetler karşımıza çıkıyor. Cenab-ı Hak, diğer kullarıma karşı da büyüklenmeyeceksiniz. Bana büyüklenmediğiniz gibi birbirinize karşı da büyüklenmeyeceksiniz. Haddinizi bileceksiniz. Bunu o kadar önemsemiş, o kadar önemsemiş ki sadece bir büyüklenmeyin ifadesini sözlü olarak yasaklamaktan çok daha fazlasını yapıp birbiriniz hakkında bir yüz ifadesiyle dahi, bir mimikle dahi küçümser bir tavır takınamazsınız. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Bir başkasının hukukunu bize karşı koruyan, herkesin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. O diğer insanlara karşı bu küçümseyici tavrı bize nehyederken, yasaklarken onların hukukunu savundu bize karşı. İşte alemlerin Rabbi olan Rahman ve Rahim Rabbimiz. Bir başkasının malını haram kılmışken, bir başkasının canını haram kılmışken, bir başkasına fiziksel müdahaleyi vesaire haram kılmışken, tüm bunlar onun hukukunu korumayı yetmedi. Onun ardından gıybeti de haram kıldı. O da yetmedi. Onun ardından bir mimik ifadesini, yüzdeki küçük bir burkulmayı dahi haram kıldı. Yasakladı. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Sen kim oluyorsun da Allah'ın bir kulunu aşağılıyorsun, küçük görüyorsun, işe yaramaz belliyorsun, onun hakkında hüküm veriyorsun. Bazılarımız kendi dindarlıklarına bakarak buradan yola çıktıkları bir kıvanç ile başkalarını daha az dindar gördüklerini küçümsemeyi adet edindiler. Küçük görmeyi adet edindiler. Haklarında bu minvalde konuşmayı adet edindiler. Rabbimiz bize bunların her türlüsünü yasaklıyor. Bir kimseye güzellikle anlatacağımız, hoş bir dil ile yapacağımız bir emri bil maruf ve nehyanil münker varsa, onu usulünce yapalım. Gidip ona özelde gönlünü alarak güzelce hatırlatalım. Tam bir içtenlik sergileyelim. Ama yok, bunu yapmıyor. Onun arkasından konusu geçtiğinde el ayak hareketleriyle, yüz ifadeleriyle kayda değer biri değil imasında bulunmak bizi hakikatinde cürüm ile karşı karşıya getirir. O günahkar diye beğenmediğimiz adamdan daha çok günahkar oluveririz. İnsanlar hakkındaki hükmü verecek olan insanların maliki, sahibi, ilahı ve her hallerini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Bize hüküm vermek düşmez. Kulillahümme malikel mulk de ki Allah'ın mülkün sahibi sensin. Alimel gaybi ve şehada. Gaybı da bilen sensin, şehadeti de bilen sensin. Dolayısıyla ente tahkumu beyne ibadik. Kulların arasında hükmü verecek olan sensin. Böyle de ve orada kal. Hükmü sen vermeye girişme. İyilikler pek çok başlık altında var. Kötülükler pek çok başlık altında var. Kimin hangi başlık altında ne kadar iyilik yaptığını, kimin hangi başlık altında ne kadar kötülüğe bulaştığını biz bilemeyiz. Toplam resmi göremeyiz. Ve en önemlisi, bu görünenin ardında nasıl bir niyet var, bunu sezemeyiz. Dolayısıyla yargılayıcı olamayız. Arkalarından burun dahi kıvıramayız. Varsa birbirimizde gördüğümüz yanlışlıklar, kardeşçe, dostça, tam bir içtenlikle اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Nasihat böyle bir şey. Allah için içtenliğini ortaya koymak. Allah'ın Resulü اَدِّينُ اَنَّصِيحَةُ buyurdu. Tam bir içtenlikle bunu yapmak. Din böyle bir şeydir. Gidersin, anlatırsın, bütün peygamberler ne dediler?

0: İnni ahafu aleykum azabe yevmin azim. O korkunç günün azabından sizin için çok endişeleniyorum, çok korkuyorum. Bu dil, muhatabını esirgeyen dil, dışlayan, iten bir dil değil. Hele hele yargılayan, şimdiden onu cehennemlik belleyen bir anlayış. Korkunç olur. Dolayısıyla ayeti kerimenin ifadesi, وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلْمُؤْمِن۪ينَ değil. Müminlere karşı yüzünü ekşitme değil. Onlardan ötürü burnunu kıvırma değil. Cenab-ı Hak ayetin ifadesini linnâsi seçmiş. İnsanlar. Kur'an'da insanlar dedi mi Cenab-ı Hak? Müminini, mümin olmayanını, Müslüman olanını, gayrimüslimini hepsini içine alır. Bizler gayrimüslimlere karşı da tepeden bakan bir yaklaşım sergileyemeyiz. Böyle olsa onları yarınlarda nasıl kazanacağız? Vaktiyle Resulullah'ın etrafındaki sahabe-i kiram böyle davransalardı, sonraki insanlara hangi güzelliği nasıl sunabilirlerdi? Dolayısıyla bu üstenci tutum, bu büyüklenen eda ve kendisiyle böbürlenen gurur mümine yakışmaz. Hele hele çok iyi bir dindarlık yaşadığını sandığı için böyle bir kıvamda davranıyor, başkalarını uzaktan uzağa yargılıyor, kesip biçiyor ise kendince, bu kibir en çok da onun üzerinde sırıtır. Çok yakışıksız durur, çirkinleştirir. Bir de İslam'ı bu anlamda kötü temsil etmesi dolayısıyla fecaat olur. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Sakın ha yanak vurup insanları küçümseme. Ayet-i kerimenin devamında Cenab-ı Hak وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde böbürlene böbürlene yürüme. Bu ifade İsra suresindeki ayetimizde aynen böylece mevcut idi. Burada kendisini tekrarladı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de iki tane وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا var. Biri İsra suresinde, diğeri ise Lokman suresinde bu okuduğumuz ayet-i kerime. Bu ayetlerde Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna öğüt veriyor. Ve bunlar uzun uzun öğütler, üst üste ayetler şeklinde Hazreti Lokman oğluna اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ Bir hardal tanesi kadar dahi olsa فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ Koca bir kayanın içerisinde olsa yahut göklerin derinliğinde اَوْ فِي الْاَرْضِ yahut yerin dibinde olsa يَأْتِ بِهَ اللّٰهِ Merak etme, Allah onu getirir, karşına çıkarır. اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ Allah latiftir Azze ve Celle. Hiçbir şey Cenab-ı Hakk'a engel teşkil etmez. Her şeyden haberdardır. Müsterih ol evladım, Allah'ın senin için takdir ettiği şey, seni kendisiyle sınayacağı şey neyse karşına gelip çıkacaktır. Sen üzerine düşeni yap. Bir evlada verilecek en önemli öğüt, hayatın koşullarının nasıl mukadder olduğuna dair kulun keskince bakış açısı ve bu koşullardan geçerken üzerine düşeni hakkıyla yapma çabası. Yine Hazreti Lokman oğluna bu yapması gerekenler başlığında dedi ki ya bu ne ya? Akimis salata. Ey oğulcağızım, namazı kılasın. Ve'mur bil ma'rufi. Marufu emret. Güzel, iyi olanı salık ver. Vanha anil munkar. Kötülükten sakındır. Vasbir ala ma asabak. Ve başına gelenlere sabret. İnne zâlike min azmil umur. Bunlar bu işin azimeti. Yolculuğun kendisi bu. Hayatın kendisi bunun için zaten. Elbette emri bil maruf nehyan münkerde bulundukça başına sıkıntılar gelebilir. Yanı sıra başına sıkıntılar gelebilir. Bu süreçte ne kadar kararlı olduğunu Cenab-ı Hak pek çok zorluk ile sınayabilir. Bunlara hazırlıklı ol. Sonra dedi ki وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanlarla olan ilişkinde de sakın ha onları küçümseme, küçük görme. Onlardan ötürü burnunu bile kıvırma, yanağını burma. Akabinde dedi ki, وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا. Böbürlenerek yürüme evladım. Kasım kasım kasılarak, kendini bir şey zannederek etrafına caka satma. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا. Sonra da buyurdu ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Allah muhtal olan, kendisini dev aynasında gören, kendisiyle böbürlenen fahur kimseleri sevmez. Cenab-ı Hak haddini bilen kulları sever. Bir insanın haddi doğumla başlar, bir insanın haddi ölümle son bulur, bir insanın haddi boyu kadar, ağırlığı kadar, şu üzerinde yaşadığı muazzam, yer kürenin üzerinde mini minnacık olduğu kadardır. Alemlerin Rabbi olan Allah her şeyin yaratıcısıdır. Göklerin, yerin, dağların, denizlerin. Kul onu tanıdıkça, onun önünde eğildikçe, onun önünde el bağlayıp kıyama durdukça, rükû ve secdeye vardıkça, değer planında, kıymet planında, Hakk'ın nazarında sonuç almaya başlar. Kıymet kazanmaya başlar. Yoksa bedeniyle, boyuyla, posuyla övünecek olursa, Cenab-ı Hakk'ı göz ardı eden, kendini kendisine yeter zanneden haliyle, özellikle gençlik yıllarında övünür, gurur duyar ve öylece kalırsa Allah onu sevmez. O yüzden Hazreti Lokman genç olan oğluna söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Allah böbürlenip duran, her kendini beğenmişi kesinlikle sevmez. E ne yapmalısın? Hazreti Lokman dedi ki, وَقْصِدْ ف۪ي مَشِّكَ. Düzgün yürü, normal yürü. Ne diye öyle endamlı endamlı yürüyorsun, dikele dikele yürüyorsun, çalımlı çalımlı yürüyorsun, öyle yürüme. وَقْصِدْ ف۪ي مَشِّكَ. Düzgün yürü. وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ. Sesini de düzgün tut. Bağırarak, gürleyerek, bastırarak değil, normal konuş. Unutma ki, اِنَّ اَنْكَرَ الْاَسْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَم۪يرِ. Seslerin en beğenilmeyeni, yadırgananı yüksek olması, sert çıkması, kulak tırmalaması bakımından lasavtul hamir, eşeklerin sesidir. Eğer sesin çok çıkması marifet olsaydı, bak hayvanlar çıkarıyor. İçlerinde eşek en yadırgananını, en duyunca hoşlanılmayanını çıkarıyor. Gürleyerek kendini ifade edemezsin. Çalımlı çalımlı yürüyerek kendini ifade edemezsin. Hakk'a böyle kendini beğendiremezsin. Eğer derdin Cenab-ı Hakk'ın beğenmesi ise Allah kulunun tevazusunu sever. O yüzden Rahman'ın kullarını وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا. Onlar yürürlerken alçak gönüllü olarak yürürler. Çevrelerindeki insanlara verdikleri mesaj, ben üstünüm, sizden şöyle şöyle farklıyım, siz yanımdan dahi geçemezsiniz kabilinden bir mesaj değildir. Ben de sizin gibi biriyim. Hepimizden üstün olan, mutlak üstünlüğe sahip olan ancak hepimizin yaratıcısıdır. Bizim yok birbirimizden farkımız. Bunu caddede böyle yansıtır, sokakta böyle yansıtır ve nihayetinde gelip mabette, camide diğer insanlar ile hizalanırken saf saf, işte ya Rabbi bütün insanlarla, diğer kulların ile ben de sade, basit, çaresiz bir kulunum huzurunda, azametin karşısında eğiliyor, yere kapanıyorum. Böylece tevazu müminin hayatında görünür hale gelir. Sokakta yürürken de görünür, camide ibadet ederken de görünür. İnsanlarla konuşurken de görünür olur, dışarı yansır. Okuduğumuz bu ayet-i kerime Lokman suresi, yani 31. surenin 18. ayetiydi efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden, ailelerden bazıları bazılarını göremez.''

Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ''Ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun." der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de "Yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz?" diye sorar. Onların "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları "Söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın" diyerek uğurlar.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melca ve la menca mink illa ileyk. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
2: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın

koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa, bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir dinarı iki dinar karşılığında, bir dirhemi iki dirhem karşılığında satmayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümmü Rabi binti el-Bera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ümmü Harise! Birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir buyurdu.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Çöl, bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa hanımlarına en güzel davranandır.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi.

0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Malı sırtta taşımak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, bir hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha erdiği her gün iki melek iner. Birisi, ey Allah'ım, infak edene halef yenisini ver. Diğeri, ey Allah'ım, elinde tutana telef ver der. Kişinin meşru yollarla sahip olduğu servetini, Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine harcamasını ifade eden infak, Kur'an'da müminin özelliklerinden sayılmış, her biri 100 taneli 7 başak veren bir tohuma benzetilen bu salih amelin Allah katındaki karşılığının 1'e 700 olduğu ifade edilmiştir. Hadiste infak edenin kazançlı, cimrilik yapanınsa zararlı çıkacağını anlatmak üzere, her sabah bir meleğin servetini Allah yolunda harcayan için "Ya Rabbi, bu kulunun harcadığı malın yerine yenisini ver" diye dua ettiği, diğer meleğin ise "Ya Rabbi, elinde tutup cimrilik edenin malını telef et" dediği bildirilmiştir. İkinci meleğin duasıyla serveti üzerinde tir tir titreyip Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden başkalarını faydalandırmayan, muhtaçlara vermeyen, Kur'an'ın ifadesiyle elini boynuna bağlayıp cimrilik eden kimseler uyarılmaktadır. Biriktirdiği malın devamlı artacağını ve hiç eksilmeyeceğini düşünerek bencilce davranan kimse, evinde yaptığı bu ince hesabın her zaman çarşıya uymayacağını, emanet elinden alındığında anlayacak, fakat o zaman iş işten geçmiş olacaktır. Toplayıp saydığı malın adeta kendisini ebedileştireceğini zannettiği bir anda, gözünden sakındığı o servetin tamamen başkalarına kalacağı gerçeğini son anda idrak edecektir. Kimseyle paylaşmak istemediği kazancının niçin bereketsiz olduğunu anlamakta güçlük çekecektir. Sadaka malı eksiltmez buyuran Allah Resulü'nün bu hikmetli sözündeki espriyi anlamadığı için, karşılıksız verdiği her şeyin servetini azaltıp kendisini zarara sokmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünecektir. Sevgili Peygamberimiz, infak eden cömert kimseyle cimrilik yapanı, üzerinde zırh bulunan bir kişiye benzetmiş, cömert olanın Allah için yaptığı her harcamada zırhının genişlediğini, cimrinin ise bir sadaka vermeye niyetlendiğinde zırhının onu sıkıp hareketsiz bıraktığını ifade ederek, cimriliğe yol açan mal hırsının insanı nasıl bir haleti ruhiye içine soktuğunu anlatmak istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de hayır sahibi babaların bıraktığı bahçeyi kimse görmeden, hiçbir fakirin talebine maruz kalmadan erkenden haset etmek düşüncesiyle yola çıkan, fakat bu niyetlerinden dolayı Allah'tan gelen bir afetle kapkara kesilen bahçelerini tanıyamayan gençlerin pişmanlıkları tasvir edilmiştir. Bütün bunlar her insanda doğal olarak var olan mal mülk sevgisinin dizginlenemez bir hırsa dönüştüğünde nelere mal olduğunu gösteren örneklerdir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her türlü harcamayı içine alan infak, farz olan zekattan nafile sadakaya, ailenin geçimini teminden meşru amaçla sarf edilen aynî nakdi, maddi manevi her türlü yardıma kadar uzanan geniş bir kapsama sahiptir. Mümin imkanları ölçüsünde infakta bulunurken hem ibadet yapmanın hem de muhtaçları memnun etmenin manevi haz ve tatminini yaşayacaktır. Bu haza ulaşmak için mutlaka varlıklı olmakta gerekmemektedir. Zira sevgili Peygamberimiz sadaka vermenin her Müslümana gerekli olduğunu açıklarken, buna gücü yetmeyenlerin sırasıyla elinin emeğiyle çalışıp kendisine ve başkalarına faydalı olmalarını, mazlum ve mağdurlara yardım etmelerini, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmalarını ve nihayet bunları hiçbirini yapamayanların kötülükten uzak durmalarını, bunun da onlar için bir sadaka olduğunu ifade etmiştir. Sadaka da infakın bir parçası olduğuna göre, müminin işlediği salih ameller birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütünü oluşturacak, bu da onun sağlam imanının hayata yansıyan canlı bir tezahürü olacaktır. Bu fani dünyada insanın sınandığı şeylerden birinin de mal olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, kendisine inanan kullarının israftan ve cimrilikten uzak durarak ikisi arasında dengeli bir yol tutanlar olduğunu, ancak kafir ve münafıkların bu sınırları zorladıklarını belirtmiştir. Çünkü onlar, Allah bize lütfundan verirse bol bol sadaka vereceğiz dedikleri halde, onun nimetlerine nail olunca cimrilik ederek yüz çevirmişlerdir. Yarattığı kulları en iyi tanıyan Yüce Allah, onların bu zaafına çarpıcı bir şekilde şöyle işaret etmektedir. De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman tükenir korkusuyla sıktıkça sıkardınız. Zaten insan çok cimridir. İmanla cimriliğin bir kulun kalbinde asla bir arada olmayacağını bildiren Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın müminlerin vasıfları arasında saydığı infakın önündeki en büyük engel olan bu kötü ahlakın, Müslümana yakışmayan bir özellik olduğunu vurgulamak istemiştir. Çünkü cimri, Allah'ın bir emaneti olan malı, kendisine yük yapan insandır. Bu yükü o, hem bu dünyada hem de ahirette taşımak zorunda kalacaktır. Bu dünyada gözü gibi esirgediği malını koruma endişesiyle ömrünü mahvedecek, öbür alemde ise kör kuruşun hesabını vermek için ter dökecektir. Akıllı insan, malını sırtına alan değil, onun sırtına binendir. Serveti yük yapmamak, onu amaç değil araç olarak görmekle mümkündür. Malı, bu dünyada kimseye minnet etmemenin bir aracı gören insan, ona ancak hak ettiği kadar değer verir. İhtiyacından fazlasını başkalarıyla paylaşarak yükünün ağırlaşmasına izin vermez. Kısacası Yunus Emre'nin geniş gönlü ve engin basiretiyle asırlar öncesinden dile getirdiği şu dizeleri hayatının düsturu haline getirir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İnne adna ehlin nari azaban yenta'ilu bina'leyn min nar yagli dimaguhu min hararatin aleyh.
0: Muhakkak cehennemliklerin en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyecek. Ayakkabılarının sıcaklığından beyni kaynayacak. Cehennem, hiç kimsenin girmek şöyle dursun, karşılaşmak bile istemediği bir yer. Yalnızca dinleyenin veya okuyanın değil, anlatanın yahut yazanın dahi tüylerini ürperten, dehşet verici manzaraları barındıran azap yurdu. Cehennemde görevli melekler, bu azap verici yere gelenlere o gün şöyle sesleneceklerdir: İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi? Bu soruya muhatap olanlar, evet geldi diyerek pişmanlıklarını ifade edeceklerdir. Ne var ki son pişmanlık kimseye fayda vermeyecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz ise hadislerinde cehennemin nasıl bir yer olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir: Cehennem 7 kattan oluşan, etrafı kalın duvarlarla çevrili bir çukurdur. Alevli ve sıcaklığı yüksek bir ateşe sahiptir. Uğultusu yürekleri yerinden hoplatır. Isısı insanları yakıp kavurur. Hararetinden sineler yanıp tutuşur. Böylesine bir durumda cehennemde olan kişi susuzluğunu gidermek üzere bir su ister de kendisine kaynar sular içirilir. Yine kişi acıkır da kendisine zakkum ağacından yedirilir. Peygamberimiz, zakkumun bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceğe zakkum olan kimse buna nasıl dayanacak diyerek bütün insanları uyarır. Bu kadar yakıcı ve yıkıcı bir azaptan sonra cehennemlik olan kişi dinlenmek ister. Bu sefer ateşten örtülere büründürülür. Böylesine sıkıntılı halden kim kurtulmak istemez? Cehennemlikler böylesine dehşetli bir azaptan kurtulmak için görevli meleklere seslenirler. Ancak bu beklenti de nafiledir. Melekler onlara, Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenlerin yalvarması boşunadır derler. Böyle dehşetli bir halde bulunan cehennem ehli, ölüp de yok olacaklarını umarlar. Allah'ın kendilerini öldürmesini talep ederler. Yalnız cevap açıktır: sizler burada kalıcısınız. Günahları sevaplarından fazla olan müminler, cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkarılacaktır. Fakat Allah'ı ve onun dinini inkar edenler bu azaptan kurtulamayacaklardır.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor: Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler, buyurmuştur. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.

0: Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Huneyn dönüşü Cirane'de toplanan ganimet mallarına, develer, davarlar ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakarken, Allah Resulü de onun bu halini göz ucuyla takip ediyordu. Bir ara, "Ebu Vehb, vadi pek mi hoşuna gitti?" diye sordu. "Evet," deyince, Resul-i Ekrem onu yüreğinden vuracak olan sözü söyledi. "O vadi de, içindekiler de senin olsun." Safvan derhal Müslüman oldu. Bundan sonrasını Safvan anlatıyor. "Resulullah, yaratılmışlar içinde en sevmediğim kimseydi. Fakat Huneyn günü bana o kadar mal verdi ki, neticede benim gözümde mahlukatın en sevimlisi haline geliverdi." Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. "Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve "Onu rahat bırak. Zira haya imandandır" buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının: Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde sizlere Peygamber Efendimizin vefatından önceki bazı gelişmeleri anlatacağım inşallah. Peygamber Efendimiz veda haccından döndükten sonra Yemen'de Esvedül Ansi, mensubu bulunduğu Ans ve Mezhiç kabilelerinin desteğini sağlayarak peygamberlik iddiasıyla ortaya atıldı. Kendisine karşı koyan vali Şehr bin Bazan'ı öldürerek hanımı Azad'ı zorla nikahladı ve bölgeye hakim oldu. Olayı öğrenen Hazreti Peygamber, Cerir bin Abdullah adlı sahabiyi onu İslam'a davet için gönderdi. Esvedül Ansi buna olumsuz cevap verdi. Sonunda bölge ileri gelenlerinden Kays bin Mekşuh, Firuz, Cüşeyş ve Dazavih kendi safında göründükleri Esved'e suikast düzenleyerek hanımı Azad'ın da yardımıyla onu öldürdüler. Esved, Hazreti Peygamber'in vefatından 5, bazı rivayetlerde bir gün önce öldürüldü ve resmi bilgi Medine'ye Hazreti Ebu Bekir döneminde ulaştı. Hicri 10. yılın sonunda cahiliye döneminde kısmen Hristiyan, kısmen de putperest olan ve hicretin 10. yılında Medine'ye heyet göndererek İslam'ı kabul eden Hanife kabilesinden Müseylime adlı şahıs Yemame'de peygamberlik iddiasıyla ortaya atıldı. Halbuki o kabilesinin temsilcileriyle Medine'ye gelerek Müslüman olmuştu. Yemame'ye dönünce irtidat ederek peygamberlikte Hazreti Muhammed'e ortak olduğunu iddia etmeye başladı. Hazreti Peygamber Müseylime'ye mektup yazıp

Şehit düşen Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip ve diğer sahabilerin intikamını almak üzere Bizans'a karşı bir sefer düzenlemeye karar verdi. İçlerinde yaşlı ve tecrübeli sahabilerin de yer aldığı ordunun komutanlığına o sırada henüz 18 veya 19 yaşında bir genç olan Üsame bin Zeyd'i tayin etti. Üsame ordusunu hazırladıktan 2 gün sonra 29 Safer çarşamba günü hastalandı. Ertesi sabah yani perşembe günü biraz iyileşince Üsame için kendi eliyle sancağı bağladı. Orduya bazı tavsiyelerde bulundu. Verdikleri sözden dönmemelerini, çocukları ve kadınları öldürmemelerini, düşmanla karşılaşmayı temenni etmemelerini, birbiriyle çekişmemelerini tavsiye ederek Üsame'yi uğurladı. Üsame, Medine yakınındaki Cürüf mevkiinde karargah kurdu. Ordu burada toplanmaya başladı. Ordunun içinde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebu Vakkas gibi ileri gelen sahabiler de bulunuyordu. Bazı sahabiler, Üsame'nin genç ve tecrübesiz olmasından dolayı onun komutan tayin edilmesini eleştirdiler. Bunu duyan Peygamberimiz, cumartesi günü mescide giderek itirazlara cevap verdi. Üsame'yi komutan tayin ettiği için bazı itirazların kendisine ulaştığını, aynı şekilde daha önce de onun babasını komutan tayin etmesinden ötürü de itiraz ettiklerini, halbuki babası kumandanlığa nasıl layık idiyse oğlunun da aynı şekilde layık olduğunu bildirdi. Kıymetli dinleyiciler, şimdi sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına dair malumat arz etmek istiyorum. Hazreti Peygamber'in hastalığının çok ağırlaşması üzerine Üsame hareket edemedi. Hazreti Peygamber'in baş ağrısı ve şiddetli ateşi vardı. Ateş nöbetleri geçirirken dahi Suriye seferinin hazırlıklarıyla ilgileniyordu. Hazreti Peygamber hastalığı esnasında yaptığı konuşmada bir kul ki Allah onu dünya ile kendine kavuşması arasında bir seçim yapması için muhayyer kıldı. O Allah'a kavuşmayı tercih etti buyurdu. Hazreti Ebubekir bu sözün ifade ettiği anlamı ve o kulun Hazreti Peygamber'in bizzat kendisi olduğunu anladı ve nefislerimiz, mallarımız ve evlatlarımızla sana feda olalım diyerek ağlamaya başladı. Onun ağladığını gören Hazreti Peygamber, ağlama Ebubekir, arkadaşlık ve malını feda konusunda bana en çok yardımı dokunan Ebubekir'dir. Ümmetimden birini dost edinseydim Ebubekir'i seçerdim. Lakin İslam kardeşliği daha üstündür buyurdu. Hazreti Ebubekir'in kapısı dışında Mescid-i Nebevi'nin avlusuna açılan tüm kapıların kapatılmasını emretti. Bunun sebebini açıklarken de İslam'a ondan daha faydası dokunan kimse tanımadığını söyledi. Peygamber Efendimiz hastalığı esnasında vücudunda hafiflik hissettiği zaman namazı kendisi kıldırır, ağırlık hissedince insanlara emredin namazlarını kılsınlar derdi. Nitekim namaza çıkamayacak derecede hastalanınca namazı Hazreti Ebubekir'in kıldırmasını emretti. Hazreti Ayşe babasının yufka yürekli olduğunu, Kur'an okurken gözlerinden yaşlar boşandığını, Resulullah'ın makamında durmaya tahammül edemeyeceğini ve bu görevin Hazreti Ömer'e havale edilmesini istedi. Peygamber Efendimiz ısrarla Ebubekir'e söyleyin namazı kıldırsın buyurdu. Hazreti Ebubekir'in Hazreti Peygamber'in hastalığı esnasında en az 17 vakit namaz kıldırdığı rivayet edilmektedir. Son günlerini Hazreti Ayşe'nin odasında geçiren Peygamber Efendimiz bir gün öğle üzeri hastalığının biraz hafiflediğini hissetti. Hazreti Abbas ve Hazreti Ali'nin yardımıyla mescide çıktı. O esnada cemaat namaza durmuştu. Hazreti Ebubekir onun geldiğini anlayınca çekilip mihrabı kendisine bırakmak istedi. Ancak Peygamber Efendimiz yerinden çekilmemesi ve namaza devam etmesi için işaret ederek Hazreti Ebubekir'in yanında namaza durdu. Pazartesi günü sabah namazından sonra Hazreti Ebubekir Hazreti Peygamber'in hastalığının hafiflediğini gördü ve kendisinden izin alarak Sünh mevkiindeki evine gitti. Bazı sahabiler de işlerine gittiler. O sırada

Hazreti Peygamber'in hastalığı ağırlaştı. Son nefesini vermeden önce kölelere iyi davranmayı, onları giydirmeyi, yedirmeyi, onlara yumuşak söz söylemeyi ve namaza devam etmeyi tavsiye etti. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber vefat etmeden önce hafif bir sesle "La ilahe illallah, ruh teslimi ne şeymiş" demiş ve güçlükle işitilebilen son sözü ise şu olmuştur: "Ma'arrifqil a'la, yüce Rabbimle beraber." Hazreti Peygamber bu sözleri söyledikten sonra eşi Hazreti Ayşe'nin kolları arasında yerine hiç kimseyi bırakmadan 14 Rebiülevvel pazartesi günü kuşluk vakti ruhunu teslim etmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatı Müslümanları derinden üzmüş ve mateme boğmuştur. Hatta öyle ki onun gerçekten ölüp ölmediğini soranlar, öldüğüne inanmayanlar da olmuştur. Hazreti Ömer kılıcını çekerek Resulullah'ın ölmediğini iddia etmiş ve onun öldüğünü söyleyenlerin kellesini uçuracağını söylemiştir. Vefat esnasında Medine'nin sülh mevkiinde evinde bulunan Hazreti Ebubekir derhal gelerek doğruca Hazreti Peygamber'in bulunduğu odaya girdi. Yüzünü açıp vefat etmiş olduğunu görünce gözlerinden yaşlar boşandı ve dudaklarından şu sözler döküldü: "Sana her şey feda olsun. Allah'a and olsun ki ölüme iki kere uğramayacaksın. Mukadder olan ölümü işte tattın. Hayattayken güzeldin, ölümünde de güzelsin." Hazreti Ebu Bekir bundan sonra odadan çıkarak metin bir şekilde şaşıran halkı teskin etmeyi başardı. Hazreti Ömer'in söylendiğini duyunca onu susturarak konuşmaya başladı. Allah'a hamd ettikten ve Hazreti Peygamber'e salat ve selam getirdikten sonra şu tarihi konuşmayı yaptı: "İnsanlar, Muhammed'e tapan bilsin ki Muhammed ölmüştür. Allah'a ibadet edenler onun diri ve ölümsüz olduğunu bilirler. Allah Teala buyuruyor ki Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan evvel nice peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse siz gerisin geriye dönecek misiniz? Kim geri dönerse Allah'a bir zarar vermez. Allah şükredenlere mükafatlarını verir." Hazreti Ebu Bekir'in bu sözleri Müslümanları sakinleştirdi. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in yakın akrabalarıyla birlikte Hazreti Peygamber'in cenazesinin bulunduğu odaya girdiler. Bu arada Ensar'ın aralarından birini halife seçmek üzere Beni Saide gölgeliğinde toplandığına dair haber geldi. Hazreti Ömer yanına Hazreti Ebu Bekir'i de alarak oraya gitti. Yolda Ebu Ubeyde bin Cerrah da onlara katıldı. Halife seçilen Hazreti Ebu Bekir'e ertesi gün Mescid-i Nebevi'de umumi biat yapıldı. Hazreti Peygamber'in cenazesini Hazreti Ali yıkadı. Hazreti Abbas, onun oğulları Fazıl ve Kusem ile Üsame bin Zeyd Hazreti Ali'ye yardımcı oldular. Salı günü öğleye doğru yıkanıp kefenleme işi tamamlandıktan sonra Hazreti Peygamber'in cenazesi evinde bulunan seriyerin üzerine konuldu. Müslümanlar grup grup odanın alabileceği kadar sayıda, önce erkekler, sonra hanımlar ve daha sonra da çocuklar içeriye girerek imamsız olarak cenaze namazı kıldılar. Bu arada Hazreti Peygamber'in defnedileceği yer hususunda ihtilaf çıktı. Kimisi onun Mescid-i Nebevi'ye, kimisi Baki kabristanına defnedilmesini söyledi. Hazreti Ebu Bekir bir defasında "Peygamberin ruhu kabzedilen her peygamber ancak öldüğü yere defnedilmiştir" buyurduğunu işitmiştim diyerek meseleyi halletti ve onun vefat ettiği yer olan Hazreti Ayşe'nin odasına defnedilmesine karar verildi. Mezarı Ebu Talha el-Ensari Zeyd bin Sehl kazdı. Hazreti Peygamber vefat ettiği günün ertesi, yani salı günü defnedildi. Kabrine Hazreti Ali, Fazıl bin Abbas, Kusem bin Abbas ve Üsame bin Zeyd'in indikleri rivayet edilir. Daha sonraki yıllarda Hazreti Ebu Bekir
ve Hazreti Ömer de Hazreti Peygamber'in yanına defnedildiler. Peygamber Efendimiz'in kabri kıble tarafında olup Hazreti Ebu Bekir'in başı Peygamber Efendimiz'in omuz hizasına, Hazreti Ömer'in başı da Hazreti Ebu Bekir'in omuz hizasına gelecek şekilde defnedilmişlerdir. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Ebu Talha Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz, biz de peşinizden geleceğiz.

0: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de, "Allah yolunda öldürülürsen bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi. Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir." Peygamber sözüne devam ederek, "Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır," buyurdu. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur: barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap." Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor: "Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim," dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak ara vermeden oruç tutmak gibidir," buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim," dedi. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma," buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç getirebilirim," dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre, oruçların en faziletlisidir," buyurdu. "Bundan daha fazlasına gücüm yeter," dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bundan daha faziletlisi yoktur," buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi.

Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

0: Peygamber Efendimiz, kim bir konuda insanlar kendisine buğz etse dahi, o konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında olan ve evlenme imkanı bulamayan gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ey gençler! Evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında "Öfkelenme," buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir." Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı." Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum."

Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet," buyurdu.

0: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi, bilemiyorum. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonundaysa kalkıp namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Hicretin 7. yılının Muharrem ayıydı. Kutlu Nebi, Yemame'nin ilk emiri olan Hevze el-Hanefi ve Sümame bin Üsali İslamiyet'e davet etmek için elçi olarak Selit bin Amr'ı görevlendirdi.
1: Anladım ya Resulallah. İkisine de ayrı ayrı dediğiniz şekilde davetinizi ulaştıracağım. De.
0: Elçi Selit bin Amr Hevze el-Hanefi'ye geldi ve Hazreti Peygamber'in kendisini İslam'a davet ettiğini bildirdi.
1: Ey emir, yerin ve göğün, bunların altındaki ve üstündeki her şeyin tek ve yüce yaratıcısı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, onun kulu ve Resulü Muhammed seni İslam'a davet ediyor.
2: Demek Muhammed beni İslam'a davet ediyor ha? Olur, neden olmasın? Ama bir şartım var.
1: Şart mı? Ne şartı?
2: Eğer Muhammed ölümünden sonra peygamberlik ve iktidarın bana geçmesini kabul ederse... ...ben de onun davet ettiği dine geçmeyi kabul ederim. Yok, eğer bunu kabul etmiyorsa... ...ben de davet ettiği İslam dinini kabul etmiyorum.
1: De!
2: Yine de bir düşünsün. Sadece peygamberliği verse de olur.
0: Elçi, Yemame'nin diğer emiri Sümame bin Üsale de Hazreti Peygamber'in davetini iletti. Ancak bu davette dostça karşılanmadı. Daha sonra Yemameli Sümame, Necid civarında Kurata Seriyesine çıkan bir askeri birlik tarafından yakalandı ve Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
3: Muhammed, işte beni yakaladın. Eğer beni öldürmek istersen bu senin hakkın. Buna diyecek sözüm yok. Eğer fidye karşılığı canımı bağışlamak istersen de işte malım. Ne kadar istersen veririm. Ancak beni öldürmez, bana lütufta bulunur ve canımı bağışlarsan da şükreden birine iyilik yapmış olacaksın.
0: Yemameli Sümame artık esirdi. 3 gün boyunca mescitte tutuldu. Allah'ın kutlu elçisi ona iyi davranılmasını emretti. Kutlu Nebi ona evinden yiyecekler gönderdi ve 3 gün boyunca onu İslamiyet'e davet etti. Fakat Sümame buna yanaşmadı.
3: Hayır, dinini kabul etmiyorum Muhammed. Ama beni serbest bırakırsan istediğin fidyeyi vereceğime söz veririm.
0: 3. günün sonunda Hazreti Peygamber Sümame'yi hiçbir fidye istemeksizin serbest bıraktı. Sümame, Allah'ın kutlu elçisinin bu davranışından çok etkilendi ve Müslüman olup Resulullah'a biat ettikten sonra şu samimi itirafta bulundu.
3: Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din de yoktu. Ama bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir şimdi. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu.
0: İlerleyen yıllarda Yemame halkı peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseylemetül Kezzab'a uyarak İslam'dan ayrıldığında Sümame ona karşı kabilesinden topladığı inananlarla birlikte savaştı. Yemameli Sümame, Müseylime'nin öldürülmesinden sonra Bahreyn'de irtidat edenlerle savaşmaya giden Ala el-Hadrami kumandasındaki İslam ordusunda yer aldı ve onun bu desteği mürtetlerin yenilgiye uğratılmasında etkili oldu. Ancak Sümame, zaferin ardından Yemame'ye dönerken mürtetler tarafından şehit edildi. Yemameli Sümame, Yüce Allah'ın hidayet lütfettiği ve Hazreti Peygamber'in yol gösterdiği birisi olarak son nefesine kadar İslam'a sadık kaldı ve şehadete erişti.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Kırk Hadiste İman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: İnne iblisa kâle li rabbih bi'izzetike ve celalike la abrahu ugvi bani âdeme medâmetil arvâhu fîhim. فقال له الله فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني.
1: İblis Rabbine, senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş. Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Allah'ın yarattığı cinlerden biri de iblistir. Cenab-ı Hak, Adem'i topraktan yaratıp meleklere secde etmelerini emredince, iblis hariç meleklerin hepsi Hazreti Adem'e secde etmiştir. Allah iblise, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sorunca, iblis kibirlenmiş, ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın diyerek kendince secde etmeme gerekçesini açıklamıştır. Bunun üzerine Allah, iblisi kınamış ve kovulmuş olarak meleklerin arasından çıkarmış ve artık o, Rabbine karşı gelip hak ve hakikatten ayrıldığı için şeytan olarak adlandırılmıştır. Allah'ın huzurundan kovulan iblis, Rabbinden kıyamete kadar kendisine müsaade etmesini istemiştir. Yüce Rabbimiz kendisine mühlet verince bu sefer de kendisinin kovulmasına sebep olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak için var gücüyle çalışacağını, onlara türlü vesveseler vereceğini ve Adem oğullarını doğru yoldan alıkoyacağını ifade etmiştir. Cenab-ı Hak'sa iblise, şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır diye buyurmuştur. Artık şeytan olarak anılan iblis hiç boş durmadı. İlk iş olarak kendisinin saptırılmasına sebep oldukları düşüncesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetten çıkarmak istedi. Bu yüzden onlara vesveseler vermeye başladı. Onlara Allah'ın cennette kendilerine yasak kıldığı meyveyi yediklerinde melek olarak orada sonsuza dek kalabileceklerini söyledi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu vesveseye uyup melek olma ve cennette ebedi kalma umuduyla Rablerinin koyduğu yasağı çiğneyince cennetten dünyaya gönderildiler. Ancak her ikisi de yaptıklarına pişman oldular ve birlikte Rablerine şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah Teala, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın tevbelerini kabul ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Artık kim iblisin yolundan gider, onun gibi kibirlenir, hatasına tevbe etmek yerine günahında ısrar edip insanları kötülüğe sürüklerse, şeytanlar topluluğuna katılmış, dünyasını ve ahiretini harap etmiş olur. Kim de Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yolundan gider, hatasına tevbe edip Rabbinin rahmetine sığınır, onun emir ve yasaklarını gözetirse, dünya mutluluğu ve ahiret cenneti onu beklemektedir. Kırk Hadiste İman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" anlamına gelen "Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyke" sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz" dedi. Resulullah, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir" buyurdu.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim.

diye nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır." buyurdu.

Hidayet. Cabir radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Resulullah insanlara hitap ederken önce layık-ı vecih ile Allah'a hamd ve sena eder, sonra da bir kimseye Allah hidayet verirse artık onu saptıracak yoktur. Allah'ın saptırdığına da hidayet verecek yoktur. Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır buyururdu. Hidayet olgusu kulla yaratıcı arasındaki özel bir ilişkiyi ifade etmektedir. Öyle ki Allah'ın dinini tebliğ etmekle yükümlü seçkin kulları olan peygamberlerin dahi çok arzulamalarına rağmen istedikleri kişilerin hidayete eremedikleri bilinmektedir. Nuh peygamberin oğlu, Lut peygamberin karısı ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip bu gerçeğin dikkat çeken örneklerindendir. Buna göre üçüncü bir varlığın müdahil olamadığı vicdani bir olayı ifade eden hidayet, tabiatı itibarıyla öteden beri İslam bilginlerinin zihinlerini hep meşgul etmiştir. Hidayet, kelime anlamı itibarıyla lütfederek yol göstermek, doğruyu, hakikati göstermek, apaçık bildiri demektir. Hidayetin yol göstermek, rehberlik etmek anlamları dikkate alındığında, Kur'an'da vahiy ile hidayete erdiren manasındaki hüda arasında kurulan sıkı ilişki rahatlıkla anlaşılacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in hidayetin bizzat kendisi veya kaynağı olduğu çeşitli hadislerde de ifade edilmiştir. Bu bağlamda Efendimiz ömrünün sonlarına doğru yaptığı bir konuşmasında ashabına, İçinde nur ve hidayet olan Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmaları tavsiyesinde bulunmuştur. Aynı rivayetin bir başka versiyonunda Allah'ın kitabına sarılanın hidayet üzere olacağı, onu terk edeninse dalalete düşeceği ifade edilmiştir. İlahi vahiy ile ilişkilendirildiğinde veya kaynağı itibarıyla değerlendirildiğinde hidayet mefhumunun anlaşılamayacak herhangi bir yanı yoktur. Ancak insana izafe edildiğinde hidayetin bir takım kelami sorunlara yol açtığı görülmektedir. Mamafi, insanın hidayete ermesinde kendi iradesinin rolü, hidayetin Allah'ın dilemesine

ikinci düzeydeki hidayeti bulamazlar. Zaten bundan sorumlu da değildirler. İlahi vahye kulak verip hidayeti bulmak da nihai olarak bir anlam ifade etmeyebilir. Bunun için de Allah'ın inayetiyle hidayet üzere kalabilmeyi başarmak önemlidir. Hidayeti bulduğu halde yüce ilahi mesajların aydınlığında yürüyemeyen ve yüksek ahlaki değerden uzaklaşan müminler, dalalete düşme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde hem de Hazreti Peygamber'in hadislerinde hidayet verenin Allah olduğuna sık sık işaret edilir. Hidayetin kaynağı Kur'an olduğuna göre onu lütfeden de elbette Allah'tır. Ancak insan onu alıp almamakta özgür bırakılmıştır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Gerçek şu ki biz ona yolu gösterdik. Şükreden ya da nankör olması artık kendine kalmıştır. Dolayısıyla Yüce Allah'ın davetine icabet eden kimselere hidayet vermemesi söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim'de sıkça yer alan Allah kafirlere, zalimlere, fasıklara hidayet etmez veya Allah yalancı nankör olan kimseye hidayet etmez, onu doğru yola çıkarmaz gibi ayetler ilahi daveti reddeden muhataplar içindir. Allah Resulü de bir hadisinde hidayeti verenin Allah olduğunu, hidayeti alıp almama noktasında insana herhangi bir zorlama yapılmadığını belirtmiştir. Elbette Allah isteseydi sadece kendisine inananlardan oluşan tek tip bir insan yaratırdı. Bu durumda elçi göndermesine de gerek kalmazdı. Ancak ilahi irade böyle tecelli etmemiştir. Kul tamamen kendi isteği ve eğilimleriyle hidayet veya dalalet yönünde bir tercihte bulunur. Allah da onun bu tercihine göre tercih ettiği yolu kolaylaştırır ki bu da Allah'ın mutlak gücü ve kudretiyle olmaktadır. İşte hidayet, nihai olarak kulun vicdanıyla baş başa kaldığında verdiği bir karardır. Ancak Allah'ın yardımı olmadan da hidayeti bulmak imkansızdır. Dolayısıyla hidayet, Allah'ın kullarına bir lütfudur. Peygamberler veya kullar sadece vesile olurlar. Nitekim Resulullah Efendimiz, Ensar'ın Huneyn ganimetlerinin dağıtılması esnasındaki sitemkâr tavırları karşısında onlara şöyle seslenmiştir. Ey Ensar topluluğu! Ben sizi dalalette bulmadım mı? Allah size benim vasıtamla hidayet vermedi mi? Sizi dağınık bularak benim vasıtamla bir araya getirmedi mi? Sizi fakir bularak benim vasıtamla zengin etmedi mi? İnsan hayır yolunda ne kadar çaba sarf ederse etsin, cennet Allah'ın fazlı, lütfu ve rahmetinin bir yansımasıdır. Cennetin kapılarını açan hidayet de aynı şekilde Allah'ın bir lütfudur. İslam düşüncesinde ağırlıklı olarak bu yaklaşım öne çıkmıştır. İslam düşünürlerinin büyük çoğunluğuna göre dalalet ve hidayetin Allah'a izafe edilmesi, onun mutlak olarak her şeyi yaratan olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Kulun iyi veya kötü, hayır ve şer eylemlerini de yaratan Allah'tır. Ancak bu hakikat, insanın vicdanıyla baş başa kaldığında iradesini özgürce kullanmasına mani değildir. Kulun bu irade özgürlüğü, Allah'tan hidayeti talep etmesine mani olmamalıdır. Mümin her zaman hidayeti istemeli, Yüce Mevla'ya yakarışlarında bu talebini eksik etmemelidir. Hidayeti elde ettikten sonra da dalalete düşmemek için yakarışlarına devam etmelidir. Özellikle hidayetten saptırıcı unsurların çok olduğu modern zamanlarda, hidayete ermek kadar hidayette kalabilmek de önem arz etmektedir. İnsan aklını ve basiretini örten dünyevileşme, hırs, kirli arzular, mümini ulvi hedeflerden saptıran başlıca faktörlerdir. İlahi, nebevi, fıtri ve ahlaki hakikatler doğrultusunda yaratılış gayesine uygun olarak istikamet üzere kalabilenler hidayettedirler. Fakat bu istikameti yakalayamayan müminin nihai olarak hidayet

hidayete erme garantisi yoktur. Bu yüzden müminlerin birbirleri için ettikleri duada hidayet temennisi de yer almalıdır. Hadislerde Allah'tan hidayet talebinin rızık ve sıhhat temennisiyle birlikte yer alması manidardır. Bu bağlamda Efendimiz, İslam'ı seçenlere namazı öğrettikten sonra dua etmesi için şu cümleleri öğretmiştir. Allah'ım beni affet, bana merhamet et, bana hidayet ve afiyet ver ve beni rızıklandır. Sıhhat ve afiyette kalabilmek için nasıl ki vücudun ihtiyacı olan besinleri almak zorunluysa, sürekli hidayette kalabilmek için de dua ve ibadetlerle yaratıcıyla irtibatı diri ve zinde tutmak gerekir. Hidayet kaynağımız Kur'an-ı Kerim'de müminlerin şöyle dua ettikleri buyurulmaktadır ki, bu ayet bir müminin nasıl dua etmesi gerektiğine en güzel örnektir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adille au udall, au azille au uzell, au azlime au uzlam, au ejhele au yujhele aleyh.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Sahabi Selman bin Amir Ed-Dabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

Sevgili Peygamberimiz, her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez deyince, Hazreti Ayşe veya diğer hanımlarından biri Allah Resulüne, "Ya Resulallah, bizler elbette ölümden hoşlanmayız," demişti. Onun bu endişesi üzerine Allah Resulü, "Bu sizin anladığınız manada değildir," demiş ve sözlerine şöyle açıklık getirmiştir. Mü'mine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölümden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı, Allah da mü'min kuluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olamaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak, hüsnü zan besleyerek ölün.

Adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir," buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen," dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen," dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban," buyurdu.

İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın" buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam" dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar" buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acıdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Hucibetin naru bil şehavat ve hucibetil cennetu bil makarih.
2: Cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır. Cennetin ve cehennemin sahibi Allah'tır. Cenneti kazandıracak, cehennemden uzaklaştıracak söz ve davranışları kullarına o haber vermiştir. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurur. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Evet, karar verme yeri dünyadır. Karar verecek olan da bizleriz. Bizden önce nice insanlar gelip geçti. Kimisi hak ve hakikat yolunda oldu, kimisi kendi eliyle kendi sonunu hazırladı. Şimdi sıra bizde. Rabbimizin yoluna girip şükreden bir kul olarak cennete mi gireceğiz, yoksa nankörlük edip cehennem ateşiyle karşı karşıya mı geleceğiz? Cehennem, Allah'a iman etmeyenleri, O'nun gönderdiği hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenleri, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayanları, İslam'ın getirdiği inanç esaslarına iman etmeyenleri beklemektedir. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetleri yapmayanlar, tevbe edip günah yükünden kurtulmayanlar, cehennemle yüz yüze geleceklerdir. Dünya hayatında gösteriş yapanlar, kibirlenenler, riyakar ve isyankarlar, Allah'a inanmadıkları halde inanmış gözüken iki yüzlüler, yalancılar, iftiracılar, iftira atanlar, bozguncu oldukları halde ıslah edici olarak kendilerini gösterenler ve kutsal değerleri istismar edenler, hak ve hakikat yolundan saptıranlar, cehennem azabından kurtulamayacaktır. İyilik yapmadığı ve kötülükten sakınmadığı halde başkasına iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar cehennem azabına sürüklenecektir. Şeytanın vesvesesine kanıp nefsin heves ve isteklerinin peşinden koşanlar, haksız cana kıyanlar, zalimler, zorbalar, hayvanlara eziyet edenler ve doğal çevreye bile bile zarar verenlerin varacağı yer cehennemdir. Ana babaya isyan eden, faiz yiyen, rüşvet alan, ölçü ve tartıda sahtekarlık yapan, yetim malı yiyen, gasp ve hırsızlık yapan, içki içen, kumar oynayan, büyü ve sihir yapan yahut yaptıran, komşusuna eziyet eden, kısacası Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmayan ve günahlarına tevbe etmeyen kişinin kötü amelleri cehenneme girmesine sebebiyet verebilecektir. Hiçbirimiz cehennem ateşiyle karşı karşıya gelmek istemeyiz. Öyleyse cehennem ehli olmamak için bu dünyadayken üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz. Allah Teala'nın bizlere hatırlattığı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Biz de Peygamberimizin duasıyla Rabbimize yönelelim. Allah'ım, kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınırım. Amin.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.

Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

0: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de 'Uzun bir gece var, uyu' diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: "Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var." Abdullah bin Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye, "Alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok," de buyurdu. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir adam yanındaki çocukla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Adam çocuğu bağrına basıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı merhametlisin değil mi diye sorunca adam evet dedi. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona karşı senden çok daha merhametlidir. O merhametlilerin en merhametlisidir buyurdu.

Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Hazreti Abbas'a İslam ordusunun ihtişamını seyredip etkilenmesi için Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği yola götürmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Abbas Ebu Süfyan'la birlikte orduyu rahat görebilecekleri bir yere gitti. Öncelikle İslam ordusunun ilk saflarında yer alan çeşitli müttefik Arap kabileleri geçmeye başladı. Ardındansa Ensar, Muhacirler ve onların içerisinde zırha bürünmüş bir vaziyette Hazreti Peygamber göründü. Bu ihtişamlı ordu karşısında Ebu Süfyan hayretler içerisinde "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bunlar Resulullah ve ilk muhacirlerle ensardan oluşan ashabı," dedi. Ashabının Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına ve itaatine, ordusunun disiplinine şahit olan Ebu Süfyan, Abbas'a hitaben, "Vallahi kardeşinin oğlunun saltanatı çok büyümüş," diyerek hayretini dile getirdi. Abbas ise ona cevaben, "Hayır, vallahi bu saltanat değil, nübüvvettir," karşılığını verdi.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur. Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atıp

tarak sırt üstü uzandığını görmüştür. Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. İsa'nın Allah'ın kulu, elçisi ve onun Hazreti Meryem'e ilka ettiği sözü olup, Allah tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah o kimseyi amellerine göre cennete koyar.''

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler.''

0: Temimet Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.

0: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولْ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكْ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ
3: Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu böyle kim yarattı, şunu böyle kim yarattı, en son Rabbini kim yarattı deyinceye kadar sürekli sorup vesvese verir. İş bu raddeye gelince o kişi derhal o şeytandan Allah'a sığınsın ve vesvesesine hemen son versin. Hepimiz insanız. Hayatımız boyunca bize vesvese veren şeytanla ve bizi hatalara sevk etmeye çalışan nefsimizle mücadele ederiz. Bu mücadelede bazen kulluğumuzun gereğini yerine getirir, bazen de savrulmalar yaşar, gaflete ve hataya düşeriz. Hata ettiğimizde ise Allah'tan ümidimizi kesmeyiz. Vesvese, kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen fikir, şüphe ve kuruntu demektir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye vesvese vermek denir. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." buyurarak şeytanın çeşitli vesveselerine karşı kendisine sığınılmasını tavsiye etmektedir. Bunun vesveseyi gidereceğini ifade etmektedir. Şeytanın insanı inkâra sürükleme yollarından biri de onu şüphe ve tereddüde sürükleyebilecek sorulardır. Kalpten geçen bu sorular şüphesiz şeytanın vesvesesiyle meydana gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Allah dilleriyle söylemedikçe yahut eyleme geçmedikçe ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri şeyleri hesaba çekmez. Allah Resulü, insanoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülüklere götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim vicdanında hayra yönelmeyi bulursa, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içinde şeytanın vesvesesini bulursa, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın buyurarak, şeytandan gelen bu kötü düşüncelere kulak asmamayı öğütlemiştir. Mü'min, vesveselere itibar etmemeli, içine doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine hatırlatmalıdır. Manevi destek olarak Felak ve Nas surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup, bu halden kurtulmak için Yüce Allah'a dua etmelidir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse, öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli de ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi, buyurdu.

Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bir Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi?" Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti, Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek, bu falanın ihanetidir denilecek.

0: Bir gün Kuda kabilesinden Ebu Salebe el-Huşeni, av konusunda bilgi almak üzere Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben avcılığın yaygın olduğu bir memlekette yaşıyorum. Okumla, bazen eğitilmiş, bazen de eğitilmemiş köpeklerle avlanıyorum. Bunlardan hangisinin helal olduğunu bana bildirir misin? Peygamber Efendimiz, okunla avlandığın zaman besmele çekerek avladığın hayvanları yiyebilirsin. Besmele ile gönderdiğin av köpeğinin getirdiklerini de yiyebilirsin. Eğitilmemiş köpeklerle avlandığın zamansa ancak avladığın hayvanı boğazlamaya fırsat bulduğun takdirde yiyebilirsin buyurdu.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Süleyman Sarı'yla hadis şerhi az sonra.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerif sohbetinde yine sizlerle bir hadisi sizlerle paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وأرضه. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği bu hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: La tehasedu, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinizi kıskanmayınız. Ve la tenaceşu, alışverişlerinizi kızıştırmayınız. Ve la tebağadu, birbirinize buğz etmeyiniz, birbirinizden nefret etmeyiniz. Ve la tedabaru, birbirinize sırtınızı dönmeyiniz. Ve la yebi' ba'dukum ala bey'i ba'd. Biriniz alışverişte pazarlık yapmış, tam o alışverişi bitirirken bir başka biriniz gelip de o kardeşinizin alışverişinin üzerine alışveriş yapmasın. Onun verdiği meblağın üzerinde vererek veya onun pazarlık ettiği bir malı hemen ondan önce davranarak almaya kalkmayınız. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَ Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz. El Müslim, ehul Müslim. Müslüman, Müslümanın kardeştir. La yazlim, ona zulmetmez. Ve la yahkiru, ona hakaret etmez, onu küçük görmez. Ve la yahzulu, onu rezil rüsvay etmez. Et takva hahuna, işte takva tam burada. Ve yuşiru ila sadri, göğsüne yani kalbine selase merrat üç kez işaret ederek takva işte tam burada, takva tam burada, takva tam burada demiştir. Bi hasebi imri'in mineşşer en yahkira ehâhul müslim, bir Müslüman kardeşinize hakaret etmeniz size şer olarak yeter. Kullul müslim alel müslim haramun, her Müslümanın diğer Müslümana demuhu ve maluhu ve irzuhu, kanı, malı, ırzı, namusu, şerefi haramdır. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerif bize o kadar özlü, o kadar net kardeşlik hukukunu ifade ediyor ki, eğer kardeş olduğumuzda, birbirimizi kardeş gibi sevdiğimizde, kendimiz için istediğimizi kardeşlerimiz için de istediğimizde gerçek mümin olacağımızı adeta özetliyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye hürmet ederken, Kabe'ye tazimini ifade ederken çok önemli bir cümle de kuruyordu. Ey Kabe, ne kadar büyüksün, ne kadar yücesin, ne kadar güzelsin, ne kadar hürmete layıksın, ancak le hurmetul mu'min azamu hurmeten mink. Mü'mine olan hürmet, sana olan hürmetten, saygıdan daha yüce buyurmuştu. Evet, birbirinize haset etmeyin. Derdiniz ne kardeşinizle? Satıcının yanında yer alarak veya bir başka gerekçeyle pazarlığı kızıştırmanın anlamı var mı? Kardeşinize alacağı malı yüksek fiyatla almasını sağlamanızın bir anlamı var mı değerli kardeşlerim? Birbirinize buğz etmeniz, kin beslemeniz, düşmanlık beslemeniz doğru mudur? Birbirinize sırt çevirmeniz, yardım etmeniz gereken günlerde bile birbirinizden uzaklaşmanız doğru mudur? Yangında, sel felaketinde, depremde, hatta normal zamanda, iyi günde kötü günde birbirimizin yardımına koşmayacaksak ne zaman koşacağız? Sevgili kardeşlerim, Allahu fi avnil abd, ma damel abdu fi avni ahi buyurmuyor mu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Yani mümin kardeşine yardım ettiği sürece Allah-u Teala o kişiye yardım edecek. Allah'ın yardımı rastgele gelmez. Yardım ederseniz yardım görürsünüz. Hamil olursan mahmul olursun. İnsanları sırtında taşırsan sen de taşınırsın. Hadim olursan mahdum olursun. İnsanlara hizmet edersen Allah da sana hizmet eder. Hizmet edecek insanları yaratır. Satir olursan mestur olursun. İnsanların ayıplarını, kusurlarını örtersen Allah da senin ayıp ve kusurlarını örter. Hadis öyle demiyor mu? Bu dünyadaki kardeşinin ayıp ve kusurunu örtersen Allah hem bu dünyada hem de ahirette senin ayıp ve kusurunu örtecek. Bunu vaat ediyor. Evet, birbirimize yardım ettiğimiz sürece Allah'ın yardımı bize gelecek. Birbirimize hainlik yaparsak, birbirimize sırt çevirirsek, birbirimize buğz eder, düşmanlık yapacak olursak, birbirimize aldatırsak, birbirimize haset edersek biz kardeş olmayız. Efendimiz ne güzel ifade ediyor. Künü ibadallahi ihvane. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Kardeş olduğunuzu hatırlayınız sürekli. El müslim ehul müslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Hiç ona zulmeder mi? Etmez. Hiç ona hakaret eder mi? Etmez. Onu küçük düşürür mü? Asla. Eğer küçük düşürüyorsa kalp bozuk demektir. Kalpte bir sıkıntı vardır. Kalpte günahların lekesi artmış demektir. Kalp kararmış demektir. Veya kararma yoluna girmiş demektir. Gelin gözyaşlarıyla, rahmetle, merhametle gönlümüzü, kalbimizi temiz tutalım. İza salahat salahal cesedi kullu. Öyle demiyor mu Peygamber Efendimiz? İnne fil cesedi mulgaten. Vücutta bir et parçası var. İza salahat salahal cesedi kullu. O düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. Ve izâ fesedet fesedel cesedi kullu. O bozuk olursa bütün vücut bozuk olur. Evet, değerli kardeşlerim, mümin kardeşimize hakaret etmek bize şer olarak, kötülük olarak yeter de artar bile. Derdin ne? Neden kardeşine sert, haşin ve kaba davranıyorsun? Hani müminler birbirlerine karşı merhametliydi? Değerli kardeşlerim, ortak manevi değerlerimiz noktasında biz birbirimizle birleşemiyorsak, Kabe'mize, Mescid-i Nebi'mize, Kudüs'ümüze sahip olamıyorsak, kardeşçe el ele veremiyorsak, ne zaman el ele vereceğiz? Ne zaman omuz omuza verip mücadele edeceğiz? Birbirimize destek olacağız. Kanımız, malımız, ırzımız, namusumuz birbirimize haram. Kime karşı merhametli olacağını iyi düşünün değerli kardeşlerim. Biz rahmete, merhamete muhtacız. Sevgili Peygamberimiz, febime rahmetin minallahi linte lehum diyor Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vasfettiği şekliyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kendisine verdiği o rahmet sayesinde insanlara yumuşak davrandı. Sert, kaba, haşin davranmış olsaydı etrafında hiç kimse kalmazdı değerli kardeşlerim. Birbirimizi seveceğiz. Sevmeye muhtacız. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de isteyeceğiz. Efendimiz Enes bin Malik'ten nakledilen hadis-i şerifte öyle demiyor mu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahih ma yuhibbu li nefsi. Kendi nefsi için istediğini kardeşi için de isteyebilmek. Unsur ahak zalimen ev mazlume. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Sordu bir adamın biri, ya Resulallah. Evet, mazlum kardeşime yardım edeceğim. Peki zalime nasıl yardım edeceğim? Zalime yardım ne demektir dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, temnauhu mine zulüm. Onu zulümden engellersin, ona mani olursun, elini tutarsın. İşte bu zalime yardımdır. Zalime böyle yardım edilir. Zulmüne engel ol, ona da yardım et. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hakkul müslim alel müslim hamsun diyor. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Raddü selam. Kardeşiniz selam vermiş, lütfen o selama icabet ediniz. Ve iadetül merid, hastalandı mı, ziyaret ediniz. Ve ittibaul cenayiz, bir cenaze mi gördünüz, hemen namazını kılın, tabi olun, ittiba edin, arkasından gidin, hatta kabre kadar defnedin. Peygamberimiz öyle diyor, kim cenaze namazını kılar, kabre kadar giderse iki kırat ona mükafat var. Nedir o iki kırat diye sorduklarında, Uhud dağı kadar diye Efendimiz tarif etmiştir. Namazını kıl, bir Uhud dağı kadar sevap kazan. Kabre kadar git, bir Uhud dağı kadar daha kazan. Ne güzel. Ve icabetü davet, davet mi etti? Hemen davetine icabet etti. Ve teşmitil at, hapşurdu mu? Elhamdülillah dediğinde, yerhamükallah de. Bizde de var. Allah sana merhamet etsin de uzun ömür yaşa demektir. Değerli kardeşlerim, evet, demek ki biz, kardeşimiz bize selam verdiği zaman o selamı alacağız. Davet ettiğinde icabet edeceğiz. Hapşurup elhamdülillah dediğinde ona yerhamdülillah diyeceğiz. Hastalandığında ziyaretine gideceğiz. Vefat ettiğinde ona dua edeceğiz. Cenaze namazını kılacağız, ardından gideceğiz. Bir rivayette de şu ziyade vardır. Kardeşin senden nasihat isterse ona nasihat et, yol göster. Uygun bir yolla. Firavun'a gidin, ona yumuşak söz söyleyin diyor ayet. Ona uygun üslupla mücadele edin. Evet, vazifemiz bu. İnnemel mu'minune ihve. Müminler birbiriyle kardeştir. Fa aslihu beyne ahaveykum. Kardeşlerinizin arasını ıslah ediniz diyor. Küslerimiz varsa barıştıralım. Kırgınlarımız varsa barıştıralım. İçimizdeki kini, nefreti, hasedi, buğzu, tüm olumsuzlukları silip atalım. Ettakva hâhuna dediği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, kalbi temiz, berrak, takvanın parladığı kalplere, gönüllere sahip olmayı Mevla hepimize lütfetsin, nasip etsin değerli kardeşlerim. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketiyle selamlıyorum. Kardeşçe günler yaşamayı Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları

Gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, "Ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım," diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tumari ahak ve la tumari

0: Peygamberimiz bu aracı en etkili şekilde kullanmıştır. Bu, onun tebliğde başarılı olmasında en önemli etkendir. Peygamber Efendimiz açık ve net sözlerle konuşur, gerekirse konuşmasının önemli bölümlerini tekrarlardı. Kelimeleri çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı. Sözleri az ve özdü. Konuştuğu zaman onun kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. Ben az, öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim. Konuşmada sözün içeriği elbette önemlidir. Bununla birlikte onu destekleyen bir vücut dili konuşmanın etkisini artırır. Peygamberimiz konuşurken sadece başını çevirerek konuşmazdı. Muhatabına bütün vücuduyla dönerdi. Boş sözler ve boş işlerden uzak durmak mümin davranışıdır. Allah Resulü gerekmeyen yerde konuşmaz, boş konuşanlardan uzaklaşırdı. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. İnsanların kesin bilgi sahibi olmadıkları konularda konuşmalarını onaylamazdı. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Kaba, argo ve müstehcen şeyler konuşmaktan sakındırırdı. Allah katında en kötü kimse, ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir. Küçük gruplar halinde otururken iki kişinin fısıldaşarak konuşmasını uygun bulmazdı. Üç kişi bir aradayken diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Muhatabını incitecek sözler söyledikten sonra özür dilemek her zaman kırgınlıkları gidermeye yetmez. Sevgili Peygamberimiz bu konuda ümmetini uyarmıştır. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti dedi.

Ame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, isterse misvak ağacından bir dal parçası olsun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.''

firakımla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

0: Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım?" diye sordu. Resulullah "Ona malını verme" buyurdu. "Benimle dövüşürse ne yapayım?" dedi. "Sen de onunla dövüş" buyurdu. "Ya beni öldürürse?" dedi. "O zaman sen şehit olursun" dedi. "Ya ben onu öldürürsem" deyince Allah Resulü "O cehenneme gider" cevabını verdi. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, "Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım," deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştu: "Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu.

0: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
1: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık?
2: Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
3: Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al. Sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur. Öğrettiklerini hızlı kavrar.
4: Bundan sonra Medine'de değil insanlara yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur.
0: 33. bölüm.
5: Medine'nin nüfusunu oluşturan iki grup vardı. Araplar ve Yahudiler. Yahudiler kutsal kitaplarındaki bilgilerden hareketle yeni bir peygamber geleceğini bilirler ama bunun kendilerinden çıkacağını söylerlerdi. Hatta Evs ve Hazreç kabilesine pek çok kere son peygamberin gelişiyle güçlerinin artacağını ve böylece onlar üzerine hakim duruma geleceklerini söylemişlerdi. Son peygamberin Arapların arasından çıkması Yahudilerin kabul edebileceği bir şey değildi. Çünkü kendilerinin üstün ırk olduğunu düşünürlerdi. Abdullah bin Selam Medine Yahudilerinin ileri gelenlerindendi. Asıl adı Hüseyin idi. Babası ve dedesi gibi kendi de alimdi. Bir gün bilgisine güvendiği babasına şöyle bir soru sordu.
6: Baba, Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
7: Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi.
6: Peki gelince ne olacak?
7: Bu nasıl soru Hüseyin? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
6: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa?
7: İbrahim peygamberden bu yana tüm peygamberler İshak oğullarından çıkmıştır. Bu da öyle olacak. Olmazsa peygamber değildir. İnanma.
5: Abdullah bin Selam aldığı cevaptan tatmin olmamıştı. Kısa bir süre sonra peygamberimiz Medine'ye hicret etti. Onun gelişini duyduğunda Abdullah'ın yüreğine bir heyecan düştü. Bir an evvel gidip onu görmeliydi. Düşündüğü gibi de yaptı. Peygamberimizin yanına gitti, ona birkaç soru sorduktan sonra Müslüman oldu. Resulullah Yahudilerle ilişkilerini düzenlemek istediğinde Abdullah bin Selam'dan yardım istedi. Abdullah şöyle dedi.
6: Ya Resulallah, benim kavmimi görsen hayrete düşersin. İşlerine gelmediği zaman yalan söylemekten de iftira etmekten de çekinmezler. Şimdi gelsinler, Müslüman olduğumu öğrensinler, bak nasıl hakaret ediyorlar. Ben gizleneyim, sen önce beni onlardan sor, sonra ortaya çıkayım.
5: Peygamberimiz onun dediği gibi yaptı. Gelen Yahudileri topladıktan sonra onlara, aranızda bulunan Hüseyin bin Selam nasıl bir adamdır diye sordu. Hüseyin ismini Abdullah diye değiştiren Resulullah'tı. Yahudi bilginleri şöyle cevap verdiler.
8: O bizim alimlerimizdendir. Babası da dedesi de alimdir. Kavmimiz içinde hayırlı, itibarlı insanlardır.
5: Peygamberimiz, peki onun Müslüman olduğunu söylesem ne dersiniz? Dedi.
9: Böyle bir şey olamaz.
10: İnanmıyorum.
11: Bu mümkün değil.
9: Nasıl olur da öyle bir aileden gelip de dinini bırakır?
6: Ey kavmim, işte buradayım.
12: İşte geliyor.
13: Nasıl yapmış?
6: Şimdi bana söyleyin. İçinizde Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı en iyi bilen kimdir?
9: Ataların ve sensin.
12: Aramızda bu konuda en bilgili olanlar sizlersiniz.
6: Öyleyse sözümü iyi dinleyin. Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
9: Sen aramızda en bilgilimizken nasıl dinini terk edersin?
10: Nasıl böyle söylersin?
6: Bildiğim için söylüyorum işte. Bizim kitabımızda geleceği söylenen peygamber bu zattır.
9: Hayır, bunu kabul edemeyiz. Kabul
10: edemeyiz. Böyle bir şey olamaz.
6: Bakın, Resulullah Medine'ye geldiğinde onu görmek için insanların arasına karıştım. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü yalancı yüzü değildir. Gelin iman edin, bu nimetten mahrum olmayın.
10: Biz sana kavmimizin en şereflisi, en hayırlısı derdik.
9: Meğer en şerlisiymişsin.
11: Sözlerine güvenirdik, meğer aklın kıtmış.
10: Bundan sonra yanımızda itibarın yok.
6: Ya Resulallah, işlerine gelmeyince neler diyeceklerini size söylemiştim. İşte dediğim çıktı.
5: Yahudiler hışımla evi terk ettiler. Abdullah bin Selam ve ailesi ise Müslümanlığa canı gönülden bağlandı ve ölene kadar Müslüman olarak kaldı. Yahudiler kendi aralarında sürekli bu meseleyi tartışıyorlar, yeni gelen din üzerine konuşuyorlardı.
13: Ne dersin, bu o mu?
14: Evet, vallahi o.
13: Onun olduğundan emin misin?
14: Eminim.
13: Onunla ilgili ne hissediyorsun?
14: Vallahi eski halimde kalacağım. Nefsimde ancak ona düşmanlık uyandı. Başka bir şey değil.
15: Efendim, size haberlerim var. Arapların peygamberini gördüm.
11: Arapların peygamberi mi? Bekledikleri adam gelmiş demek.
16: Nasıl biriydi anlatsana.
11: Bir köle olduğunu unutma. Ben sana söz hakkı vermedim.
15: Selman, iyi misin? Canın çok acıdı mı?
16: İyiyim, sağ ol.
15: Yüzünde hala onun parmaklarının izi var. Neden bu kadar sinirlendi anlamadım.
16: Yahudiler bu peygamberin kendilerinden çıkacağını zannediyorlardı. Arapların kendilerine üstünlük sağlaması fikrine tahammül edemiyorlar.
15: Sen böyle şeyleri nereden biliyorsun?
16: Benim hayatım bunu aramakla geçti çocuğum.
15: Neyi anlayamadım?
16: Yüce Yaratıcı'nın bize ne söylemek istediğini anlamakla geçti benim ömrüm.
15: Bana anlatır mısın hikayeni?
16: Uzun bir hikaye. Dayanabilecek misin?
15: Elbette.
16: Peki. Ben İsfahan'da doğdum. Fars diyarında. Babam bulunduğumuz yerin ileri gelen adamlarındandı. Babamın dünyada benden daha fazla sevdiği kimse yoktu. Sevgisinden dolayı beni yanından hiç ayırmak istemezdi. Biz mecusiydik.
15: Mecusilik nedir?
16: Yani ateşe tapardık. Hiç sönmesine izin vermediğimiz bir ateşimiz vardı. Buraya bakma görevini de ben üstlenmiştim. Babamın büyük bir çiftliği vardı. Kendisi bir gün başka bir işi olduğundan beni çiftliğe gönderdi. Sakın ola oyalanma, yoksa merak ederim diye de sıkı sıkı tembihledi. Yola çıktım. Yolda Hristiyanlara ait bir kiliseye rastladım. İçeride ibadet eden Hristiyanların seslerini duyuyordum. Ne yaptıklarını merak ettim. Yaptıklarını seyrettim. İbadetleri çok hoşuma gitti.
15: Ben hiç kilise görmedim. Nasıl bir yer?
16: Büyük bir yer. İçine onlarca insan sığabilir.
15: Görmek isterdim. Sonra ne oldu?
16: Onların ibadetlerini görünce bunların inandıkları şey bizim dinimizden daha iyi diye düşündüm. Dinleriyle ilgili bilgi aldım. Eve gidişim gecikmişti. Babam telaşlanmış. Neden geciktiğimi sordu. Ben de olanları anlattım. Babam, o dinde hayır yoktur, senin atalarının dini ondan daha hayırlıdır dedi. Ben ısrar edince kiliseye tekrar gideceğimden korktu ve beni yalnız başıma dışarı çıkarmamaya başladı.
15: Senin kaçmandan mı korkuyordu?
16: Sanırım. Ben de evimizdeki hizmetçilerden birini kiliseye gönderdim. Hristiyanlığın merkezinin Şam olduğunu öğrenmiştim. Onlardan Şam'a gidecekleri zaman bana haber vermelerini istedim. Onlar da Hristiyan tüccarlardan oluşan bir kafilenin Şam'a gideceğini söylemişler. Ben de bir fırsatını bulup evden çıkarak onların yanına gittim. Birlikte Şam'a hareket ettik.
15: Buna nasıl cesaret ettin?
16: Gerçek dinin ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu.
15: Şam'da ne yaptın peki?
16: Oradaki en büyük din alimi

0: kim olduğunu sordum. Beni bir psikoposla tanıştırdılar. Ona bu dine girmeyi ve yanında Hristiyanlığı öğrenmeyi istediğimi söyledim. Kabul etti. Yanında yaşamaya başladım. Rahip iyi bir insan değildi. Onun davranışları beni bu dinden soğutuyordu. Çünkü insanları sadaka vermeye teşvik ediyor, gelen paraları kendisi için saklıyordu. Derken adam öldü. Cemaati onu defnetmek için toplandılar. Onlara adamın yaptıklarını anlatmadan edemedim. Önce bana inanmadılar tabii. Ben de onlara sadaka paralarını biriktirdiği 7 küp dolusu altını gösterdim. Bunun üzerine o kadar sinirlendiler ki adamın cenazesini bile gömmediler.
1: 7 küp dolusu altın mı? Ne kadar çok para biriktirmiş.
0: Evet, maalesef. Sonra onun yerine bir rahip geldi. Bu adam gerçekten samimi bir Hristiyandı. Gece gündüz ibadet ederdi. Allah'tan korkardı. Onu çok sevmiştim. Hatta daha önce onu sevdiğim kadar kimseyi sevmemiştim. Sonra bu zat da ölüm döşeğine düştü. Ondan sonra kimin yanına gideceğimi bilmiyordum. Senden sonra kimin yanına gitmemi bana tavsiye edersin, ne yapmamı emredersin diye sordum. Bana, vallahi bugün yeryüzündeki insanlar arasında sana tavsiye edebileceğim kimse kalmadı. Ama ahir zaman peygamberinin gelmesi çok yakınlaşmış. Gölgesi üzerimize düşmüştür dedi.
1: Peki o peygamberin özelliklerini de söyledi mi?
0: Evet, sen az önce gelen peygamberden bahsederken heyecanlanmamın sebebi buydu.
1: Onun özellikleri neymiş peki? Bana da söyler misin?
0: Rahibin dediğine göre o peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine gönderilecekmiş. Kendisi Arap topraklarında ortaya çıkacak 2 karataşlık arasındaki hurma bahçelerinin bulunduğu bir şehre hicret edecekmiş.
1: Aa, burasını tarif ediyor sanki. Medine öyle değil midir?
0: Evet, bence de burası.
1: Diğer özellikleri neymiş?
0: Sonra bana dedi ki, o hediyeleri kabul edermiş ancak sadaka olarak verilen malı asla kendisi yemez, ailesine de yedirmezmiş. Sırtında peygamberlik mührü varmış.
1: Peygamberlik mührü de nedir?
0: Bir çeşit ben. Sırtında bir ben olması gerekiyormuş.
1: Anladım.
0: O rahip bana eğer gücün yeterse o diyara git diye tavsiyede bulunmuştu.
1: Sen de bu yüzden mi buraya geldin?
0: Yok, hayır. Buraya gelişimin hikayesi daha başka.
1: Nasıl oldu da buraya köle olarak geldin peki? Anlattıklarına göre zengin bir adammışsın.
0: Öyleydim. Yola çıktığımda bir kafileye rastladım. Onlara belli bir ücret karşılığında beni istediğim yere götürmelerini teklif ettim. Kabul ettiler. Ücretlerini verdim. Sonra buraya yaklaştığımızda beni bağlayıp bir köle gibi şu Yahudi'ye sattılar.
1: İnanamıyorum. Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
0: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. 2 karataşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
1: Hayat hikayenden çok etkilendim. Ben de senin yaptığını yapabilir miydim bilmiyorum. Çok cesurmuşsun.
0: Sen de cesur bir çocuksun. Ama umarım benimki gibi bir macera yaşamazsın.
1: Aslında bahsettiğimiz kişi, yani peygamber olduğunu söyleyen geleli bayağı olmuş, ben bugün gördüm.
0: Evet, öyleymiş. Benim de geç haberim oldu.
1: Peki onu görmeye gidecek misin?
0: Elbette. İlk fırsatta hem de.
1: Ben de seninle gelebilir miyim?
0: Olur. Ama sahibimize hissettirmeden gitmemiz lazım.
1: Ben evden giriş ve çıkış saatlerine dikkat ederim. Yarın çarşıda işi var. Sana haber veririm.
0: Peki. Anlaştık.
2: Selma'nın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet," buyurdu.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır" diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana "Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye" dedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer o onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz" dediğimi ona söyle, buyurdu. Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin."

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca, Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Şeklinde cevap vermişti.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mı?

0: olmalısınız. Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola eylet, bana afiyet ve rızık ver. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa bir kirat sevapla döner.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnne min ekberil kebair istitaletel mer'i fi irdi raculin muslimin bi gayri hakk.
3: Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen 7 büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz, iffeti konusunda iftiraya uğramıştı. Bu olay, İslam tarihinde ifk hadisesi

0: annesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz, Peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı insanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgündü. Güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz, iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Barış Peygamberi. Mekke fethini gerçekleştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de kapısının önünde yaptığı konuşmanın sonunda Mekkelilere şu soruyu yöneltti. Ey Kureyş topluluğu, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar sadece hayır bekliyoruz. Çünkü sen iyi bir kardeşsin ve iyi bir kardeş çocuğusun dediler. Allah Resulü, gidin, hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bu tablo 8 yıl önce hemşehrilerinin ölüm tehdidi altında arkadaşı Hazreti Ebubekir ile birlikte mahzun bir şekilde terk ettiği ata yurduna muzaffer dönen bir peygamberin düşmanlarına karşı gösterdiği Ali Cenab tavrın bir ifadesidir. Mekke'de kendisine ve arkadaşlarına 13 yıl boyunca reva görülen her türlü düşmanlığa rağmen neredeyse ansızın yakalayıp teslim aldığı bir şehir halkından taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayacak şekilde intikam alma imkanı varken buna başvurmayan, üstelik engin merhametiyle yapılanları affedip faillerini serbest bırakan Allah Resulü'nün bu tutumu ancak onun bir barış peygamberi olmasıyla açıklanabilir. Sadece Mekke'nin fethi sürecini dikkatlice izlemek bile Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca takip ettiği barışçı tutumunu başka hiçbir örneğe ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde gözler önüne serecektir. Bilindiği gibi Allah Resulü Mekke üzerine yürüme niyetini son ana kadar gizli tutmuş. Eşleri dahil en yakın arkadaşlarına bile bu fikrini açmamıştı. Allah'tan dileği de beldelerine varıncaya kadar Kureyş'in bu işten haberinin olmamasıydı. Onun için bu gizliliği ihlal eden her girişime engel olmuş, örneğin bazı işaretlerden hareketle böyle bir seferin olabileceğini tahmin eden ve Mekke'deki akrabalarını korumak isteyen sahabi Hatib bin Ebu Belta'nın bir kadın aracılığıyla mektup gönderme teşebbüsüne mani olmuştu. Keşif birlikleri göndererek casusluk faaliyetlerini engellemişti.

Kuvvetleri alıp İslam ordusuna şiddetle karşı koyarak iki taraftan da pek çok can kaybı ve yaralanmaya yol açması kuvvetle muhtemeldi. Halbuki Mekke fethinin gerçekleştiği hicretin 8. yılında Müslümanlar daha önce hiç olmadıkları kadar güçlüydüler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Hudeybiye anlaşmasını ihlal eden Mekkeli müşrikler üzerine bu haklı gerekçeyle savaş ilan edip büyük bir orduyla alenen gitmesi de mümkündü. Ancak onun amacı intikam almak, toprak işgal etmek veya ganimet kazanmak değildi. Bu yüzden Ensar'ın bayraktarı Sa'd bin Ubade'nin Ebu Süfyan'ın önünden geçerken söylediği "Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan dökmek helal kılınmıştır." sözüne karşılık Sa'd yalan söylemiştir. "Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür." buyurmuştu. O, bu sefere çıkarken ata yurduna dönüp yerleşmek gibi bir niyet de taşımıyordu. Aslında çok doğal olan böyle bir arzunun gerçekleşmesinden endişe eden Medinelileri asla. "Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Allah'a ve size hicret ettim. Hayatım, ölümüm sizinledir." diyerek rahatlatmıştı. Allah Resulü Mekke'ye asırlarca İslam'ın kutsal mabedi olan Kabe'yi putlardan temizlemek, Hicaz'ın kalbi olan bu şehri İslam'a kazandırmak için gitmişti. Onun hedefi Mekke'yi fethetmekle birlikte insanların gönüllerini de fethetmekti. Nitekim kan dökmeye izin vermeyerek evlerinde kalan, Mescid-i Haram'a veya Ebu Süfyan'ın evine sığınan herkesin güven içinde olduğunu söyleyerek endişe içinde bekleyen Mekkelilere "Hepiniz serbestsiniz" müjdesini vererek ve nihayet genel af ilan ederek onların gönüllerini fethetmeyi de başarmıştı. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman "Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile çünkü o tevbeleri çok kabul edendir" şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in "İzâ câe nasrullâhi vel feth ve râyten nâse yedhulûne fî dînillâhi afvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbe." Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman "Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir." şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. Bunlar içinde Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Hazreti Hamza'yı öldürten karısı Hint ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime de vardı. Peygamber Efendimiz geçmişte yaşanan acı olayları hatırlatıp onları utandırmadı. Kendi mahcubiyet ve pişmanlıklarını yeterli görerek onları affetti. Mekke'nin fethi münasebetiyle hatırlanması gereken bir husus da 23 yıllık peygamberliği döneminde Allah Resulü'nün yaptığı savaşların hemen tamamının savunma amaçlı olduğu gerçeğidir. Nitekim Müslümanların düşmanla ilk önemli karşılaşmaları olan Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Mekkeli müşriklerin kilometrelerce yol kat ederek Müslümanlara saldırmalarıyla gerçekleşmiştir. Diğer bazı gazvelerin arkasında da tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacı bulunmaktadır. Tamamen Hazreti Peygamber'in inisiyatifiyle gerçekleşen Mekke fethinin ise adeta bir barış hareketi stratejisiyle planlandığı aşikardır. Bu durumu dikkate alan bazı araştırmacılar, Hazreti Peygamber'in savaşlarını dünya harp tarihinin en az kan dökülen savaşları olarak değerlendirmişlerdir. Yapılan bir hesaba göre bazı baskınlar hariç bu savaşlarda Müslümanların verdiği toplam şehit sayısı 138, düşman tarafın verdiği ölü sayısı ise Beni Kurayza olayı hariç toplam 216'dır. Peygamber Efendimizin hayatını adeta savaşlardan ibaretmiş gibi göstererek onu şiddet yanlısı olarak takdim etmeye çalışan art niyetli kimselere bu gerçeklerin zaman zaman hatırlatılması ve Allah Resulü'nün "sizinle savaşanlara karşı
Allah yolunda.

siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini titizlikle yerine getiren bir barış peygamberi olduğunun anlatılması gerekmektedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle ilişkiden uzaklaşırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye ve cezalanmaya müstehak olur.
2: Allah Resulü Miraç'a çıkarıldığında gıybet edenlerle ilgili şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraç'a çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İslam öncesi Mekke'de hayat. İkinci bölüm. Ekonomik yapı. Devenin sırtından kazanılan hayat. Arabistan'ın ekonomik hayatı, tabiat şartları ve kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak hayvancılık, tarım ve ticarete dayanmaktaydı. Hayvancılık özellikle Bedevilerin geçim kaynağıydı. Bu sebeple çöl Araplarının servetleri onların sahip oldukları deve ve davar sürüleridir. Arap'ın hayatında devenin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Her şeyden önce göçebenin başlıca taşıtı devedir. Yük ve binek hayvanı olarak kullanıldığı gibi eti, sütü ve yününden de istifade edildiği için deve aynı zamanda çok büyük bir ekonomik değer taşır. Bu sebeple devesiz çöl hayatı düşünmek mümkün değildir. Arabistan'ın geçim kaynakları arasında tarımda önemli yer tutar. Bölgede ziraate elverişli olan bölgeler, düzenli yağış alan Yemen topraklarıdır. Dolayısıyla tarım ürünleri açısından en mühim alan, yarımadanın güney kısmıdır. Burada en fazla yetişen ürünse hurmadır. Yemen'den başka Taif, Medine, Necid ve Hayber'de ziraate elverişli tarım alanları vardır. Bunlar arasında Basra Körfezi kıyılarında, özellikle Yemame, tahıl üretimiyle tanınmıştır. Hicaz'ın merkez şehri Mekke ise, tarım faaliyetleri konusunda Hicaz'ın en geri bölgesidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti İbrahim'in dilinden, Mekke'nin ziraate uygun olmayan bir belde olduğuna işaret edilmiştir. Bu sebeple, Mekkelilerin en önemli geçim kaynağı ticarettir. Onlar, yaz, kış, karada ve denizde ticaret yolculukları için seferber olmuşlar, ticaret mallarının nakli ve mübadelesi konusunda aracılık yapmak suretiyle geçimlerini temin etmişlerdir. Onlar doğrudan ticari seferlere iştirak etmenin yanı sıra bazen de kervanlara ortak olmuşlardır. Bu durum sadece büyük sermayedarlara has bir durum değildi. Buna zaman zaman orta halk kesimleri de ekonomik güçleri el verdiğince iştirak ediyorlardı. Bu konuda özellikle Mekke'deki Kureyş kabilesi ileri bir noktaya ulaşmıştı. Yemen'den Akdeniz'e, Basra Körfezi'ne, Doğu Arabistan'a ve Cidde'ye ulaşan ticaret yollarının kavşak noktasında bulunması Mekke'ye bu anlamda büyük avantaj sağlamıştır. Nitekim Kusay bin Kilab'ın torunları olan Haşim, Abdüşşems, Nevfel ve Muttalip, Bizans, Habeşistan, İran ve Yemen hükümdarlarıyla siyasi ilişkiler kurup ticari antlaşmalar yapmak suretiyle Mekke'nin ticaret hayatındaki etkinliğini uluslararası boyuta ulaştırmışlardır. Arabistan'da seyahat eden kervanlar sürekli olarak yağmalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, akdedilen anlaşmalardan istifadeyle Mekke'de yaşayan Kureyş kabilesinin kervanları güvenlik içinde ticaret yapmışlardır. Mekke'de yaşayan Arap kabilelerinden bir kısmı doğrudan ticari faaliyetlerle geçimini temin ederken, bazı Bedevi kabilelerde kervanlara deve temin etmek, kılavuzluk ve muhafızlık yapmak suretiyle ticaretten dolaylı olarak gelir sağlamışlardır.
3: Dini hayat, tevhidden şirke. İslam öncesi Arabistan toplumunda Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Sabiilik, Haniflik ve putperestlik gibi farklı inanç çeşitliliğine rastlanır. Bu dinlerden Mekke ve civarında dikkate değer inanç grupları ise Haniflik ve putperestliktir. Hanifler, Araplar arasında putlara tapmayan, putlara kesilen kurbanları yemeyen, ferdi olarak dini hayat yaşayan kişiler olarak tanınırlar. Bunlar Yahudilik ve Hristiyanlık hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte bu dinlerin ibadetlerini yerine getirmemişlerdir. Kaynaklarda bu gruba örnek olarak Varaka bin Nevfel, Abdullah bin Cahş, Osman bin Hüveyris, Zeyd bin Amr bin Nüfeil,
2: Ümeyye bin Ebu Salt gibi şahısların isimleri geçer. Hanif, genel anlamda İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat Allah'ı bir tanıyan gerçek bir Müslümandı ve müşriklerden değildi ayetinde de ifade edildiği gibi, Hazreti İbrahim'in getirmiş olduğu inanç esaslarını kabul eden kişi olarak tanımlanır. Yine Kur'an'da geçen, o halde İslam'a yönelerek İbrahim'in dinine uyun, o Allah'a ortak koşanlardan değildi. Sonra da sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy, o Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahyettik ifadeleriyle, İslam dininin Hazreti İbrahim'in getirmiş olduğu tevhid inancının bir devamı olduğuna işaret vardır. İslam'ın doğuşu döneminde Arap Yarımadası'nda en yaygın inanç mensupları şüphesiz putperestlerdir. Hicaz'a ve Mekke'ye putperestliğin daha sonraki dönemlerde şehrin yönetimini üstlenen Huzalılar zamanında getirildiği rivayet edilir. Buna göre Huza kabilesi reislerinden Amr bin Luhay, ticaret amacıyla gittiği Şam bölgesinde Ma'ab denilen yerde yaşayan Amalikalıların putlara taptıklarını görünce, onlardan aldığı Hübel isimli putu Kabe'ye getirerek halkından buna tapmalarını istemiştir. Bu şekilde Mekkeli müşrik Araplar zamanında Kabe'yi sayıları 360'ı bulan putlarla doldurmuşlar, ayrıca Safa'ya İsaf, Merve'ye ise Naile isimli putları yerleştirmişlerdir. Neticede her kabilenin, hatta her ailenin kendine ait bir putu olmuştur. Kur'an'da müşriklerin taptığı putlardan Ved, Süva, Yeuk, Yeğus ve Nesr putlarının adı geçmektedir. Mekke'yi kendileri için merkez kabul eden putperest Arapların belirgin ortak bir inanç anlayışı yoktur. Kur'an-ı Kerim'deki hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi ancak zamanın geçişi yok.

topluğa sürükler derler. Onların bu hususta bilgisi yoktur. Sadece öyle sanırlar ayetinde zikredildiği gibi, onlardan bazıları Tanrı kavramını kökten inkar etmek suretiyle materyalist bir anlayışla zamana ve tabiata inanmıştır. Diğer bir kısmı ise Allah'ın alemin yaratıcısı ve düzenleyicisi olduğunu kabul etmiştir. Andolsun onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. Putperest Araplar arasında Allah'ı tanımakla birlikte, öldükten sonra dirilmeyi ve hesap vermeyi, ahireti kabul etmeyen inanç sahipleri de mevcuttu. Bu sebeple onlar için putlara sunulan kurbanlar, yapılan ibadetler, ancak sağlık, servet ve erkek evladı sahibi olmak, savaşlarda zafer kazanmak gibi dünyevi hedefler taşıyordu. Mekke toplumu başta olmak üzere İslam öncesi Araplarının büyük çoğunluğu Allah'ı tanımakla, onu yüce yaratıcı olarak bilmek, hatta dualarında ve yeminlerinde Allah'ın adını sıkça anmakla birlikte, onların Allah inançları oldukça zayıf, bulanık ve muğlaktı. Özetle onlar ancak tehlike anında Allah'a dua ediyorlar, selamete kavuştukları anda ise onun varlığını unutuyorlardı. Esasında müşrikler tek ve mutlak güç sahibi olan Allah'a inanıp bağlanmak yerine, onunla kendi aralarında bağ kurduğuna inandıkları ikinci dereceden tanrıları ilah olarak kabul ediyorlar, kısacası Allah'a ortak şirk koşuyorlardı. Şirk, uluhiyette, rububiyette, yönelişte ve ayinlerde Allah'ın dışında başka varlıkları ortak koşmak demektir. Bunlar şureka, erbab, endat, alihe olarak isimlendirilmiştir. Tağut ve cibt kelimeleri de buna yakın anlamlar taşımaktadır. Arapların şirke vesile saydıkları varlık put olabildiği gibi bir melek, şeytan ya da tabiat güçlerinden biri de olabilir. Allah'tan başka ibadet edecek varlıklarla uluhiyet ve rububiyet ilişkisi kurmaları sebebiyle bu inanç sahipleri müşrik olarak isimlendirilmişlerdir. Müşriklerin Allah'a ortak koştukları varlıkların başında ise putlar gelir. Kur'an'da onların putperestlik inançları tenkit edilmekte ve meydan okunmaktadır. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde O'nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. De ki, sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Allah diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? Dikkat edin, halis din Allah'ındır. Onu bırakıp da putlardan dost edinenler, onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Allah şüphesiz yalancı ve inkarcı kimseleri doğru yola eriştirmez. Müşrik Araplar önemli işlerinin hallinde putlardan yardım dilemiş, onların önünde çektikleri fal oklarıyla problemlerine çözüm arayışına girmişlerdir. Üstelik bu faaliyeti dini bir vecibe olarak kabul etmişlerdir. Mekke'de bu tür uygulamaların gerçekleştirildiği mekansa Hübel putunun bulunduğu yerdir. Nitekim Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip, Allah'a vaadi gereği oğullarından hangisinin kurban edileceğinin tespiti için Hübel putunun önünde fal oku çekmiştir. Görüldüğü gibi cahiliye Arap toplumunda hem semavi hem de beşeri dinler var olmakla birlikte, bilhassa İslam'ın zuhuru döneminde Mekke merkezli Hicaz'da hakim inanç putperestlikti.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

0: ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah," diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah," demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. İbn Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım," derdi. Ve sabah olduğunda da "Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır," buyururdu. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. "Ya Rab, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?" Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى
3: Müminler birbirlerini sevmede birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Farklı şehirlerde görevlendirdiği insanlara ilk tavsiyesi kolaylaştırınız olan sevgili Peygamberimiz, ashabını kolayca eğitmek için akılda kalıcı benzetmelerden çokça faydalanmıştır. Toplumu vücuda, bireyleri ise onu oluşturan organlara benzetmesi bu örneklerden biridir. Vücutta ağrıyan bir yer olduğunda diğer uzuvlar nasıl acıya ortak olursa, toplumun bir kesiminin maruz kaldığı zorluklara toplumdaki diğer bireyler duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Acıları ve sıkıntıları paylaşmak, yardımlaşarak üstesinden gelmek, mümin olmanın gereğidir. Paylaşılan şey bazen bir acı, bazen yoksulluk, bazen de sevinç olabilir. Türkçemizde kullanılan "acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır" sözü, paylaşmanın insanı her şartta mutlu ettiğini ifade etmesi yönüyle önemlidir. Selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetini kabul etmek ve hapşırınca dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olgun bir mümin olmanın gereklerinden birinin de kendi için istediğini, kardeşi için de istemek olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inananların kardeş olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz de insanların sadece kan bağıyla kardeş olmadıklarına vurgu yapmakta ve Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşan insanların Rabbimiz katında üstün makamları olacağını müjdelemektedir. Allah Resulü, birbirinin kardeşi olan Müslümanların birbirine küsmeyeceğini, birbirinden yardımı kesmeyeceğini, birbirine yalan söylemeyeceğini ve zulmetmeyeceğini hatırlatıp, "Her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin" buyurmaktadır. Müminler, küreselleşen dünyada artık sadece kendi yaşam alanlarından değil, yardım çağrısını duydukları herkesten sorumludurlar. Maddi ve manevi her yönden destek olarak,

0: ve dualarında yer vererek kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmak Müslümanın görevidir. İbadetler oruç ve namazdan ibaret değildir. İlgilenecek kimsesi olmayan bir kadına yardım etmek, bir fakire destek olmak da Allah'ın rızasını kazandıracak çabalardır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Şemail-i Şerif dersleri az sonra.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba Arap'ın duvarıdır derler. Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerinin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki o da yemek adabıdır. Efendimiz, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş, sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası onun bir yastığa yaslanması da bir omza dayanması da hayatın doğal akışı içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğretir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin göz önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 1. rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana, "Babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi?" dedi. Ben de, "Evet babam, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, İmamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir," dediğini işittim demişti.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.

Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuştur.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.

İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor. Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde Bismillah deyin.

Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

0: İslam tarihi az sonra.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İyyâkum vel hased. Fe innel hasede ya'kulul hasenâti kemâ te'kulun nârul hatab.
2: Hasetten sakın. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. İslam'ın ahlak anlayışına göre haset, yani kıskançlık, insan tabiatındaki bencillik eğiliminden kaynaklanan bir tür manevi hastalıktır. Haset duygusu, kişinin başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesi ve neticede bu durumun onu bunaltmasıdır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kişinin sadece kendisinde olmasını istemesidir. Hatta kıskanılan kişinin bu imkanlardan mahrum kalmasını istemeye kadar giden tehlikeli ve son derece zararlı bir duygudur. Yüce Allah, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Allah'a sığınırım ayetiyle kıskançlığı tutan kişinin şerrinden kendisine sığınılmasını istemiştir. İblisin Adem'i kıskanarak Allah'a isyan etmesi, Kabil'in kardeşi Habil'i kıskanarak öldürmesi, haset etmenin ne kadar tehlikeli ve kötü olduğunu gösteren en önemli örneklerdendir. Haset bir çeşit itirazdır. Allah tarafından birisine takdir edilmiş bir nimetin yok olmasını istemek ve onu kabullenmemektir. Kıskançlık, kalpte barındığı sürece onu besleyeni harap eder. Kulun amellerini, iyiliklerini ateşlerde yakar. Bu durum haset edene dünyada sıkıntı verir, ahirette de azap görmesine neden olur. Haset, toplumlara da pek çok zarar verir. Hasedin yaygınlaştığı toplumda sosyal barış, adalet, iyilik, birlik ve beraberlik gibi erdemlerden bahsetmek mümkün değildir. Özetle diyebiliriz ki, duygusal düzeydeki kıskançlığı yok etmek herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar aklın ve dinin buyruğuna uyar ve bu yönde çaba gösterirlerse bu duyguyu kontrol altına alabilir ve kötü fiillere yönelmekten kurtulabilirler. Bunun için iyilik ve güzellik yaygınlaştırılmalıdır. İyiliğin değiştirdiği dünyada öfke, hırs ve haset olmayacaktır. Barışın, huzurun değiştirdiği dünyada çatışma ve kavga olmayacaktır. Dünyayı Allah için sevenler, Allah rızası için iyilikte bulunanlar güzelleştirecektir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in bencilliğin zararı ve insan için bir afet olan haset konusundaki uyarılarına yer vermek istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, insanın yalnız kendisiyle ilgilenmesi, İlişkide bulunduğu herkesi ve her şeyi kendi yararına kullanma isteği anlamına gelen bencillik, insan davranışlarında ciddi bir kusur olarak kabul edilir. İçinde yaşadığımız dönem de dahil olmak üzere, bencillik, insanoğlunun neredeyse her yer ve dönemde onulmaz hastalığı olarak görülmektedir. İnsanları açgözlü hale getiren bencillik öyle bir rahatsızlıktır ki, hemen her konuda ve alanda yardımlaşmaya, dayanışmaya ve işbirliğine engel olur. Bencilliğin erdem olarak bilinen karşıtı özgeciliktir. Yani başkalarının iyiliğini düşünmek, başkalarının yararına davranmak, hazlarını arttırmak, acılarını dindirmek, başkalarının yararı için kendi isteklerinden özveride bulunmak ve tutkularını sınırlamaktır özgecilik. Özgecilik, bir menfaat ve karşılık beklemeden insanın diğerine yardım etmesi, kendi canını, malını, namusunu nasıl kutsal biliyor ve koruyorsa, diğerlerininkini de öyle bilmektir. Kur'an-ı Kerim'de insanın en ciddi zaaflarından biri olan bencilliği yeren, özgeci davranışları öven ve teşvik eden beyanlar bulunmaktadır. Fecr suresinde bildirilen toplumları kötü akıbetlere sürükleyen sebepler incelendiğinde bunların insanın bencilliğinden kaynaklandığı görülür. Bencillik insanda yüce yaradana karşı güven eksikliği şeklinde kendini gösterir. Buna göre Rabbi insanoğlunu denemek için ona bol bol rızık verecek olsa hemen sevinir ve bunu onun bir ikramı kabul eder. Fakat rızkı biraz daraldığında hemen Rabbi tarafından kahra uğradığını söylemeye yeltenir, sızlanmaya başlar. Halbuki o, bolluk zamanında da yetimleri ve kimsesizleri kollayıp gözetmez. Bunun için önayak olmaz. Mirası helal haram demeden yer, mala mülke karşı aşırı düşkünlük gösterir. Burada azgınlık ve taşkınlıkları sebebiyle helak edilen kavimleri haber veren ayetlerin ardından varlıklı kesimin bencilliğini ve mal hırsını dile getiren ayetler de yer verilmiştir. Peygamber Efendimizin faaliyetlerinde ve sözlerinde de bencillik kötülenmiştir. Mesela Hazreti Peygamber, alışverişlerde bencil duygularla hareket edilmesini yasaklamış, bir kimsenin pazarlığı devam ederken diğerinin araya girmesini, kişinin onda gözü olsa bile pazarlığı kendi lehine bozmaya çalışmasını açık ve kesin bir ifadeyle nehyetmiş, insanın bencilliğine ve şahsi menfaatine düşkünlüğüne vurgu yaparak, sizden biriniz kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın buyurmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, bencillikle yakından alakalı bir kavram da servettir. İslam düşüncesinde servet edinmek, servetin esiri olunmadığı müddetçe teşvik edilmiş, insanın sahip olduğu serveti sahibinin ululanmasını temine, arzularını, ihtiraslarını, bencilliğini tatmine yönelik kullanması ise hoş karşılanmamıştır. Zekat, hac, infak gibi ibadet ve görevler, yoksulu korumanın yanında bencilliği yenmeye, özgeci davranışları geliştirmeye, bunları bireyin ve toplumun yaşantısına yerleştirmeye vesile olan uygulamalardır. Kendisi sifta ettikten sonra gelen müşteriyi, "Komşum henüz sifta etmedi" diyerek komşusuna gönderen esnafın tutumu bunun güzel bir örneğidir. Aslında insanın kendine değer vermesi, kendini düşünmesi, kendisi için çalışması doğaldır. Ancak diğer ahlak ve davranışlarda da dengeyi, ölçüyü öngören İslam, bu konuda da dengenin sağlanmasını öngörmüş, Kur'an ve sünnet, aşırı bireysel tutkuları dizginleyici ve düzenleyici bir ahlak öğretisi ortaya koymuştur. Peygamber Efendimiz, insan haklarının en önemlilerinden biri olan ve çoğunlukla ırs kavramıyla ifade edilen insanın kişiliğinin haysiyet, şeref ve saygınlığının korunmasına büyük önem vermiş, kişilik haklarının çiğnenmesini önlemeye yönelik her türlü önlemi almıştır. Veda hutbesinde insanların kanlarının ve mallarının yanı sıra ırzlarının da mukaddes olduğunu vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde kişiye kötülük olarak bencilce davranması ve Müslüman kardeşini küçük görüp aşağılamasının yeteceğini bildirmiş, insanların kötü sözlerle anılmasını, bir kimsenin gıyabında kusurlarının anlatılmasını ve insanın elinde olmayan bedeni kusurları hakkında konuşulmasını yasaklamıştır. Çünkü bu tür davranışlar insan onurunu rencide edip zedelemekte, toplumda dargınlık ve düşmanlıkların ortaya çıkmasına

sevgi, saygı ve barışın zarar görmesine sebep olmaktadır. İnsanın kendisinin bulunmadığı bir ortamda hoşlanmayacağı bir şekilde anılması anlamına gelen gıybet, Kur'an-ı Kerim'de ölmüş bir din kardeşinin etini yemeye benzetilmiştir. Karşılığında bana dünyayı verseler, bir insanı hoşlanmayacağı bir şeyle taklit ve tavsif etmeyi kesinlikle sevmem, buyuran Peygamber Efendimiz, insanların gizli hallerinin araştırılmamasını istemiş, kesin delile dayanmaksızın sadece şüpheye dayanarak insanların yargılanmasını ise yasaklamıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in en başta gelen hedeflerinden biri toplum huzurunun korunmasını sağlamaktır. Bu amaçla o, insanların kibirlenerek birbirini hor ve hakir görmelerini, dedikoduyu ara bozmak için laf getirip götürmeyi, iki yüzlülüğü, yalanı, yalancı şahitliği, lanet okumayı, sövmeyi, hakareti, ana babaya isyankar davranmayı, intiharı, iftirayı, ölüleri kötülemeyi, kıskançlığı, kin beslemeyi, dargınlığı, kusur araştırmayı, aldatmayı, sözünde durmamayı ve yapılan iyiliği başa kakmayı yasaklamıştır. Yasaklanan bu davranışların fert ve toplum için zararlı olduğu ve işlendiği takdirde toplumda olumsuz tahribat meydana getireceği açıktır. İnsan için manevi anlamda gerçek bir afet olan bu davranışlardan biri olan kibrin zararını Hazreti Peygamber zamanında yaşanmış bir olayı örnek vererek anlatmak isteriz. Öncelikle şunu hatırlatalım. Kibir, yani kendini büyük görmek, inkarcıların temel özelliğidir. Kendini büyük gören inkarcılar Salih Peygamber'in kavminde de vardı. Musa Peygamber'in kavminde de. Zaten şeytan da kibrinden dolayı Adem peygambere secde edip saygı duymaktan kaçınmış değil miydi? O kadar mucizeye tanıklık etmesine rağmen Firavun'u iman etmekten alıkoyan da kibrinden başkası değildi ki. Kibir öyle bir hastalıktır ki bize dünyada, ahirette de kaybettirir. Bu hastalıkla önce dostlarınızı kaybedersiniz. Çevrenizde kimsecikler kalmaz. Ve sonuçta bizatihi kendinize, bünyenize zarar vermeye başlarsınız. Ve sonunda da Allah korusun, ahiretinizi kaybedersiniz. Bu konuda söylenecek söz çoktur. Biz kibrin, inkarcıların temel özelliği olduğunu söylemekle yetinelim ve sözlerimizi Hazreti Peygamber zamanında yaşanmış bir olayı naklederek sonlandıralım. Peygamberimiz zamanında Kureyş'in zenginlerinden biri olan Velid bin Muğire bir gün Peygamberimizin yanına gelir ve okunan Kur'an'ı dinler. Dinlediği Kur'an'dan etkilenir, kalbi titrer, duygulanır gibi olur ama yine de inanmaz. Bunun üzerine şu ayetler iner. O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp bu Kur'an ancak bir sihirdir. Bu insan sözüdür dedi kibrinden. Teslim olmayı yediremedi yüreğine, yenemedi gururunu ve eremedi hidayete. Kibri yüzünden inkar bataklığında kala kaldı. İnsanı manevi anlamda bitiren bir duygu olan kibir yanında hasedi de saymamız gerekir. Peygamber Efendimiz, insanların hangisi daha faziletlidir sorusuna temiz kalpli, doğru sözlü olan herkes cevabını verir. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, doğru sözlü olanı biliyoruz. Peki temiz kalpli olan kimdir diye sorulunca, o kalbinde asla günah, taşkınlık, nefret, samimiyetsizlik ve haset olmayan takva sahibi tertemiz insandır.

0: buyurmuştur. Değerli dostlar, Allah-u Teala bilgi, düşünce, mal, mülk, para, pul, mevki, makam, şan, şöhret, vücut güzelliği gibi akla gelebilecek hemen her hususta insanları farklı yaratmış, kimine bu nimetlerinden bolca ihsanda bulunmuş, kimine ise az vermiştir. Şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın her tasarrufunda bir hikmet, bir sebep vardır. Biz aslını esasını tam olarak anlayamasak da bu böyledir. İnsana verilen veya verilmeyen nimetler her şeyden önce birer imtihan vesilesidir. İnsanoğlunun hamurunda imkan sahibi olmada kendine sınır tanımayacak, şu kadarı bana yeter deme erdemini gösteremeyecek bir eğilim, bir sınır tanımazlık durumu söz konusudur. Eşi, dostu, akrabası veya arkadaşları içinde, hatta toplumdaki herhangi bir insanın sahip olduğu bir nimet, bir özellik gördüğü zaman genellikle iki histen birine kapılır insan. Birincisi mutlu olur. Bu kimseye imrenir. Bu nimetlerin ona çok yakıştığını düşünür ve bunların aynına sahip olmayı temenni eder. İşte bu gıptadır. Bir başkasında gördüğü güzel bir özellik veya arzulanan bir nimet karşısında kişinin gösterebileceği ikinci tepki, haset ve buna bağlı tüm benliğini kaplayan hüzündür. Onda var, bende yok şeklindeki çekememezlikle başlayan bu tavır, eğer hemen gıptaya dönüştürülemezse kısa sürede bende yoksa onda da olmasın hissine dönüşüverir. Bunun da bir adım ilerisinde başka kimsede değil, sadece bende olsun aşaması vardır. İşte kontrol altına alınmaması durumunda hızla hal değiştiren ve tehlikesi gittikçe artan bu his hasettir. Aslında bir özellik haline dönüştürülmesi mümkün olan haset duygusu düzeltilemez, törpülenemez, kontrol altına alınamazsa İşte o vakit bu duygunun hem dünya hem ahiret hayatını zehir edecek bir kusura dönüşmesi muhtemeldir. Hasedin inançla çelişen ve inanan kişiye karşı kötü niyet beslemeyi beraberinde getiren yapısından dolayı Hazreti Peygamber, "Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz." buyurmuş. "Hasetten sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi haset de iyi amelleri yer bitirir." diyerek uyarıda bulunmuştur. Kur'an'da da insanın fıtratında var olan üstünlük yarışının hayırlı şeylerde ve iyi yönde olması gerektiğine işaret edilmekte. Nisa suresi 32. ayetinde mealen, "Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup da sizde olmayanı kıskanarak arzulamayın." beyanıyla bizlere uyarıda bulunulmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Allah'a karşı işlenen ilk günah, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kibir ve hasetten, iblisin Adem aleyhisselama karşı kibir ve hasedinden kaynaklanmıştır. Kibrinden dolayı küfre giren iblis, ilk peygamber Hazreti Adem'i sahip olduğu nimetlerden mahrum etmek ve onu cennetten çıkarmak için çalışmaya başlamış, bunda da başarılı olmuştur. Yeryüzüne indirilen insan nesli içinde işlenen ilk günahın sebebi de, bir insanın gözlerini onu kardeş katili yapacak kadar bürüyüp kör eden haset duygusundan kaynaklanmıştır. Hazreti Adem'in çocukları Kabil ve Habil, Allah'a yaklaşmak için ona birer kurban sunmuş. Allah tarafından kurbanı kabul edilmeyen Kabil, kardeşi Habil'i kıskanmış ve neticede de onu öldürmüştür. Mukaddes kitabımız Kur'an'da en güzel kıssa olarak sunulan Yusuf kıssasında da yaşanan aynı şeydir. Yusuf'u kıskanan kardeşlerin gözünü hasetleri sebebiyle kim bürümüş ve onu kuyuya atmaktan çekinmemişlerdir. Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki haset kötü bir duygudur Haset eden kişi bir anlamda Allah'ın takdirine itiraz etmekte, kıskandığı kişi için Allah tarafından takdir edilmiş olan nimetin yok olmasını istemekte, dolayısıyla da Allahu Teala'nın bu takdirine itiraz etmektedir. Oysa dünya nimetlerinin insanlar arasında ne şekilde paylaşılacağı Rabbimizin yetkisindedir. Zuhruf suresi 32. ayetinde Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır buyurulmakta, imtihan dünyasına işaret edilmektedir. İmtihan dünyasıdır bu. Ne mutlu o imtihanı kazananlara. Rabbim bencillikten, kibirden ve haset etmekten ve hasetçilerin şerrinden sizleri korusun. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin toplumsal sorunlar karşısındaki tavrını ele aldığımız programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve ya Resulallah bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Ayetini okudu.

Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

malı sırtta taşımak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, bir hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha erdiği her gün iki melek iner. Birisi, ey Allah'ım, infak edene halef yenisini ver. Diğeri, ey Allah'ım, elinde tutana telef ver der. Kişinin meşru yollarla sahip olduğu servetini, Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine harcamasını ifade eden infak, Kur'an'da müminin özelliklerinden sayılmış, her biri 100 taneli 7 başak veren bir tohuma benzetilen bu salih amelin Allah katındaki karşılığının 1'e 700 olduğu ifade edilmiştir. Hadiste infak edenin kazançlı, cimrilik yapanınsa zararlı çıkacağını anlatmak üzere, her sabah bir meleğin servetini Allah yolunda harcayan için "Ya Rabbi, bu kulunun harcadığı malın yerine yenisini ver" diye dua ettiği, diğer meleğin ise "Ya Rabbi, elinde tutup cimrilik edenin malını telef et" dediği bildirilmiştir. İkinci meleğin duasıyla serveti üzerinde tir tir titreyip Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden başkalarını faydalandırmayan, muhtaçlara vermeyen, Kur'an'ın ifadesiyle elini boynuna bağlayıp cimrilik eden kimseler uyarılmaktadır. Biriktirdiği malın devamlı artacağını ve hiç eksilmeyeceğini düşünerek bencilce davranan kimse, evinde yaptığı bu ince hesabın her zaman çarşıya uymayacağını, emanet elinden alındığında anlayacak, fakat o zaman iş işten geçmiş olacaktır. Toplayıp saydığı malın adeta kendisini ebedileştireceğini zannettiği bir anda, gözünden sakındığı o servetin tamamen başkalarına kalacağı gerçeğini son anda idrak edecektir. Kimseyle paylaşmak istemediği kazancının niçin bereketsiz olduğunu anlamakta güçlük çekecektir. Sadaka malı eksiltmez buyuran Allah Resulü'nün bu hikmetli sözündeki espriyi anlamadığı için, karşılıksız verdiği her şeyin servetini azaltıp kendisini zarara sokmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünecektir. Sevgili Peygamberimiz, infak eden cömert kimseyle cimrilik yapanı, üzerinde zırh bulunan bir kişiye benzetmiş, cömert olanın Allah için yaptığı her harcamada zırhının genişlediğini, cimrinin ise bir sadaka vermeye niyetlendiğinde zırhının onu sıkıp hareketsiz bıraktığını ifade eder.

ederek, cimriliğe yol açan mal hırsının insanı nasıl bir haleti ruhiye içine soktuğunu anlatmak istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de hayır sahibi babaların bıraktığı bahçeyi kimse görmeden, hiçbir fakirin talebine maruz kalmadan erkenden hasat etmek düşüncesiyle yola çıkan, fakat bu niyetlerinden dolayı Allah'tan gelen bir afetle kapkara kesilen bahçelerini tanıyamayan gençlerin pişmanlıkları tasvir edilmiştir. Bütün bunlar her insanda doğal olarak var olan mal mülk sevgisinin dizginlenemez bir hırsa dönüştüğünde nelere mal olduğunu gösteren örneklerdir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her türlü harcamayı içine alan infak, farz olan zekattan nafile sadakaya, ailenin geçimini teminden meşru amaçla sarf edilen ayni nakdi, maddi manevi her türlü yardıma kadar uzanan geniş bir kapsama sahiptir. Mümin imkanları ölçüsünde infakta bulunurken hem ibadet yapmanın hem de muhtaçları memnun etmenin manevi haz ve tatminini yaşayacaktır. Bu haza ulaşmak için mutlaka varlıklı olmakta gerekmemektedir. Zira sevgili Peygamberimiz sadaka vermenin her Müslümana gerekli olduğunu açıklarken, buna gücü yetmeyenlerin sırasıyla elinin emeğiyle çalışıp kendisine ve başkalarına faydalı olmalarını, mazlum ve mağdurlara yardım etmelerini, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmalarını ve nihayet bunları hiçbirini yapamayanların kötülükten uzak durmalarını, bunun da onlar için bir sadaka olduğunu ifade etmiştir. Sadaka da infakın bir parçası olduğuna göre, müminin işlediği salih ameller birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütünü oluşturacak, bu da onun sağlam imanının hayata yansıyan canlı bir tezahürü olacaktır. Bu fani dünyada insanın sınandığı şeylerden birinin de mal olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, kendisine inanan kullarının israftan ve cimrilikten uzak durarak, İkisi arasında dengeli bir yol tutanlar olduğunu, ancak kafir ve münafıkların bu sınırları zorladıklarını belirtmiştir. Çünkü onlar, Allah bize lütfundan verirse bol bol sadaka vereceğiz dedikleri halde, onun nimetlerine nail olunca cimrilik ederek yüz çevirmişlerdir. Yarattığı kulları en iyi tanıyan Yüce Allah, onların bu zaafına çarpıcı bir şekilde şöyle işaret etmektedir. De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman tükenir korkusuyla sıktıkça sıkardınız. Zaten insan çok cimridir. İmanla cimriliğin bir kulun kalbinde asla bir arada olmayacağını bildiren Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın müminlerin vasıfları arasında saydığı infakın önündeki en büyük engel olan bu kötü ahlakın, Müslümana yakışmayan bir özellik olduğunu vurgulamak istemiştir. Çünkü cimri, Allah'ın bir emaneti olan malı, kendisine yük yapan insandır. Bu yükü o, hem bu dünyada hem de ahirette taşımak zorunda kalacaktır. Bu dünyada gözü gibi esirgediği malını koruma endişesiyle ömrünü mahvedecek, öbür alemde ise kör kuruşun hesabını vermek için ter dökecektir. Akıllı insan, malını sırtına alan değil, onun sırtına binendir. Serveti yük yapmamak, onu amaç değil araç olarak görmekle mümkündür. Malı bu dünyada kimseye minnet etmemenin bir aracı gören insan, ona ancak hak ettiği kadar değer verir. İhtiyacından fazlasını başkalarıyla paylaşarak yükünün ağırlaşmasına izin vermez. Kısacası Yunus Emre'nin geniş gönlü ve engin basiretiyle asırlar öncesinden dile getirdiği şu dizeleri hayatının düsturu haline getirir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûne tâibûn, âbidûne sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda 3 kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güzelce abdest alırsa eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edince, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabıysa Allah'a kalmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.

Sufi ashabından olan ve kimi zaman açlıktan kendini kaybedip baygınlık geçirdiğini söyleyen Ebu Hureyre, arkadaşlarının giyecekleriyle ilgili şunları bildiriyordu. Ben ashab-ı Suffe'den 70 kişi gördüm. İçlerinde ridası, belinden yukarısını örtecek gömleği olan bir tek kimse yoktu. Ya izar, peştemal kuşanır yahut boyunlarına bağladıkları bir elbise giyerlerdi ki, kiminin bacaklarının yarısına,

kiminin de topuklarına ancak varabiliyordu. Her biri namazda avret yerinin görünmesini istemediği için giydiğini eliyle toplardı.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var." dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur." dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi," dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır," dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir," buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum," dedi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel," diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber, "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi yine. Muaz, "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah, "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler,"

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz diye soruldu. Resul-i Ekrem, bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan

Şehitler Efendisi'nin kızı Ümame binti Hamza. Hicretin 7. senesiydi. Resulullah ve ashabı umre için Medine'den Mekke'ye gelmişlerdi. İslam tarihine Umretül Kaza adıyla geçen bu umre, pek çok muhacirin Mekke özlemine merhem olmuş, onlar hicretten sonra ilk kez umre yapma imkanı elde etmişlerdi. Mekke'de kalış sürelerini tamamlayıp tam Medine'ye doğru yola koyulmuşlardı ki, arkalarından koşan bir kız çocuğunun sesiyle durakladılar. "Amcacığım, amcacığım" diye telaş ve heyecanla Resulullah'a seslenmekteydi. Resulullah geriye dönünce sevgili amcası Uhud şehidi ve Şehitler Efendisi Hazreti Hamza'nın kızı Ümame ile göz göze geldi. Ümame, Resulullah'ın amca kızı olduğu gibi süt akrabalığı sebebiyle aynı zamanda yeğeni sayılırdı. Zira Resulullah amcası Hamza ile süt kardeşti. Ümame'nin Peygamber Efendimiz'e amcacığım diye hitap etmesi de bu süt akrabalığı sebebiyleydi. Hazreti Hamza'nın

kızı Ümame'nin tek bir arzusu vardı. Allah Resulü ile Medine'ye gitmek. Duruma şahit olan Hazreti Ali hemen ileri atıldı ve "Amcamızın kızını müşriklerin elinde bırakamayız," dedi. Ümame'yi sırtlanıp Hazreti Fatıma'ya uzattı. Hazreti Fatıma da Ümame'yi devesinin mahfesine sakladı. Böylece Hazreti Hamza'nın emaneti olan bu minik kız çocuğu için hicret yolculuğu başlamış oldu. Ümame Mekke'den uzaklaşıp Medine'ye yaklaştıkça adeta sevgili babasının kokusunu hissetmeye başlamıştı. Yüreği acıyla dolu bu yavru ısrarla babasının kabrinin yerini sorup durdu. Ümame'nin bu içli arayışı ve baba özlemi peygamber şairi Hasan bin Sabit'i de derinden etkilemiş, ona şu dizeleri söyletmişti. O kız değerli ve şecaat sahibi bir efendiyi sorup duruyor. Kötülükler karşısında erkenden ve hızla yola çıkan cesur adamı. Ona dedim ki, ey Ümame, şehitlik rahat ve huzurdur. Gafur olan Rabbin rızasına ermektir. Mahlukatın Rabbinin, arşın sahibinin davetidir. Rıza ve mutlulukla dolu cennete. Hazreti Fatıma'nın terkisinde nihayet peygamber şehri Medine'ye varan Ümame, babası Hamza'nın yakınları tarafından büyük iltifatla karşılandı. Amcaoğulları Hazreti Ali ve Cafer bin Ebi Talib'in yanı sıra Zeyd bin Harise de Ümame'yi himayesine almak istiyordu. Her biri Şehitler Efendisi'nin kızına sahip çıkmak, bakımını üstlenmek için yarışa girmişti. Hazreti Ali Ümame'yi Mekke'den kendisinin getirdiğini, ayrıca onun amcaoğlu olduğunu söylüyordu. Israrla himayesine talip oluyordu. Cafer bin Ebi Talip ise Ümame ile amca çocukları olmalarının yanı sıra hanımı Esma binti Umeys'in Ümame'nin teyzesi olduğunu hatırlatıyordu. Zeyd bin Harise'ye gelince Resulullah'ın kendisiyle Hazreti Hamza'yı İslam kardeşi ilan ettiğini, bu manevi kardeşlik hatırına Ümame'yi koruma ve kollama önceliği olduğunu ileri sürüyordu. Bu iyilik yarışı karşısında Allah Resulü, teyzenin anne gibi olduğunu ifade buyurarak Ümame'nin teyzesinin yanında kalmasını uygun buldu. Böylelikle Ümame'nin hidane hakkı Cafer bin Ebi Talib'e verilmiş oldu. Allah Resulü Ümame'yi her zaman koruyup kolladı. Onu adeta sevgili kızı Fatıma ile bir tuttu. Bir gün Resulullah'a ipek bir kaftan hediye edilmişti. Allah Resulü hemen Hazreti Ali'yi yanına çağırdı. Bu ipek kaftanı ona verdi ve başörtüsü olarak kullanmaları için Fatımalar arasında paylaştırmasını istedi. Hazreti Ali de bu ipek kaftanı hanımı Hazreti Fatıma, annesi Fatıma binti Esed ve Ümame arasında paylaştırdı. Bu nedenle olsa gerek bazı biyografi müellifleri Ümame'nin ismini Fatıma olarak kaydetmişlerdir. Ümame evlenme yaşına gelince Hazreti Peygamber onu Ümmü Seleme'nin oğlu Seleme ile evlendirdi. Seleme Resulullah'ın evinde büyümüş yetim bir çocuktu. Bu evlilikle Uhud'un iki şehidinin evlatları bir araya gelmiş oluyordu. Zira Seleme'nin babası Ebu Seleme de Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın tesiriyle şehit olmuş bir sahabiydi. Ümmü Seleme ise kocasının şehadetinin ardından Hazreti Peygamber'le evlenmişti. Ümame bu evlilikle Peygamberimizin eşlerinden Ümmü Seleme'nin de gelini oldu. Ümame'yi tarif etmek için çok şey söylenebilir. Sevgili Peygamberimizin amca kızı, süt akrabalığıyla yeğeni, Şehitler Efendisi Hazreti Hamza'nın kızı, Hazreti Ali'nin ve Hazreti Cafer'in amca kızları, Ümmü Seleme'nin gelini ve daha pek çok kıymetli bağ. Asr-ı Saadet'in mahzun ama bir o kadar da değerli yetimi, ashabın büyüklerinin koruyup kollamak için yarıştıkları göz aydınlığı bir kız evlat. Adı Hazreti Fatıma ile anılan bir Fatıma. Peygamber şairi Hasan'ın dediği gibi, şehitlik bir davet, bir rıza, bir sürur. Hem şehit için hem de şehidin ardında bıraktığı yakınları için.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
1: Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, onun Allah'a kulluk etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Şirk koşmaması karşısında, kulun Allah üzerindeki hakkı ise Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğine alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, İçten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz!" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kendi sorduğu soruya şöyle karşılık verir: "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Yolculuk devam ederken, Hazreti Peygamber bu sefer Muaz'a, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek Allah Resulü'nün cevabını bekler. Resulullah kendi sorusuna yeniden şöyle karşılık verir: "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi, yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdelemiştir. Ancak kişi Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa, o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Miktam bin Ma'di Kerip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Hassan bin Sabit'in

kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Zamanın ötesinden az sonra.

Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu?

Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Zaman. Ne garip bir kelime değil mi? Ne kadar tutmaya çalışırsak çalışalım, yine de elimizden kayıp gidiyor. Tutamıyoruz. Hatta biz şimdi derken bile o an çoktan geçmiş oluyor. Siz de günler nasıl geçiyor hiç anlamıyorsunuz değil mi? Sabah oluyor, koşuşturmalar başlıyor. Gün bitiyor ama yapılacaklar bitmiyor. Bir bakıyoruz akşam olmuş, bir bakıyoruz ay değişmiş, mevsimler geçmiş. Yıllar parmaklarımızın arasından süzülen ince kum tanesi gibi akıp gitmiş ve gitmeye devam ediyor. Hep bir telaş içindeyiz. Sanki zaman hızlandı da biz geride kaldık. Üstelik her gün vakit yetmiyor diyoruz. Keşke günler biraz daha uzun olsa diye hayıflanıyoruz. Ama durup hiç düşündük mü? Gerçekten sorun zamanın azlığı mı? Yoksa biz mi kaybettik onun bereketini? Dakikalarımıza anlam, saatlerimize değer katmayı unuttuk mu? Gelin bir an duralım. Saatin tiktaklarını susturalım. Dünya

0: Onun gürültüsünü biraz olsun geride bırakalım. Derin bir nefes alalım ve o nefesle birlikte kalabalıktan, koşuşturmadan, bu hızlı dünyanın gürültüsünden sıyrılıp zamanın ötesinden geçelim asırlar öncesine. Asr-ı saadetin huzurlu iklimine. Hep birlikte Peygamber Efendimizin yaşadığı o bereketli günlere konuk olalım. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Kumların sıcaklığıyla ısınan bir Medine sabahıydı. Rüzgarın sıcak nefesi yüzlere çarpıyor, ufukta doğan güneş hurma ağaçlarının arasından süzülüyordu. Mescid-i Nebevi'nin avlusunda sessizlik hakimdi. Ama o sessizlik bile huzur kokuyordu. Sahabeler rahmet elçisinin etrafında toplanmış, her biri dikkatle onu dinliyordu. Kuşların cıvıltısı sohbetin arasında bir name gibi yankılıyordu. O gün Efendimiz şöyle buyurmuştu: "Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Ölmeden önce hayatınızı, hastalanmadan önce sağlığınızı, meşgul olmadan önce boş vaktinizi, ihtiyarlamadan önce gençliğinizi, fakir düşmeden önce zenginliğinizi." Bu sözler Mescid-i Nebevi'nin duvarlarında yankılanmış. Ama asıl yankısı sahabelerin kalplerinde yer etmişti. Her biri derin bir tefekküre dalmıştı. Acaba ben vaktimi nasıl geçiriyorum? Sonra bakışlarını Efendimiz'e çevirdiler. Çünkü onun hayatı zamanı en güzel kullananın hayatıydı. Onlar biliyorlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı bir emanet gibi korurdu. Sabah namazının ardından güne dua ile başlar, gündüzleri ümmetinin derdiyle meşgul olur, akşam olunca Rabbine yönelirdi. Evine döndüğünde ailesiyle ilgilenir, ev işlerinde yardımcı olurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Efendimiz evinde ailesine hizmet eder, namaz vakti geldiğinde mescide giderdi. Geceleri ise Rabbine yönelir, teheccüd namazına kalkar, uzun uzun ümmeti için dua ederdi. Bir gün yine ashabına dönüp şöyle buyurmuştu: "İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetinde aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit." Evet, zaman altından da değerlidir. Vakitlerle nice servetler kazanılır ama dünyanın bütün serveti bir anı geri getiremez. Ve insana verilmiş en kıymetli emanetlerden biridir. Bir kez yitirildi mi, dünyanın tüm serveti geri getiremez onu. Ve şimdi o mübarek topraklardan, o huzurlu çağdan dönüyoruz. Yeniden bugüne. Zamanın ritmi değişmiş, hayat hızlanmış, yollar değişmiş, sesler çoğalmış. Asırlar geçmiş ama insan aynı insan. Yine bir telaş içinde, yine zamana yetişme çabasında. O halde bugün zamanı yakalamaya değil de ona anlam katmaya çalışalım. Zamanı tüketen değil, zamanı bereketlendirenlerden olalım. Durduramayız belki ama yön verebiliriz. Bir günü daha farkında yaşayabilir, bir dakikayı bile kıymetsiz bırakmayabiliriz. Hasılı gün bugün, saat bu saat, dem bu dem.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.

Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.
3: Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu.

Aralarında şöyle bir söyleşi geçti. Annenle zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır istemem. Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. Kızınla zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır ya Resulallah. Canım sana feda olsun ki hayır istemem. Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır istemem. Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. Halanla zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır istemem. Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. Teyzenle zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır istemem. Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve Allah'ım onun günahlarını bağışla. Kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir. Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Hicretin 7. yılının Muharrem ayıydı. Kutlu Nebi, Yemame'nin ilk emiri olan Hevze el-Hanefi ve Sümame bin Üsali İslamiyet'e davet etmek için elçi olarak Selit bin Amr'ı görevlendirdi.
1: Anladım ya Resulallah. İkisine de ayrı ayrı dediğiniz şekilde davetinizi ulaştıracağım. De.
0: Elçi Selit bin Amr Hevze el-Hanefi'ye geldi ve Hazreti Peygamber'in kendisini İslam'a davet ettiğini bildirdi.
1: Ey emir, yerin ve göğün, bunların altındaki ve üstündeki her şeyin tek ve yüce yaratıcısı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, onun kulu ve Resulü Muhammed seni İslam'a davet ediyor.
2: Demek Muhammed beni İslam'a davet ediyor ha? Olur, neden olmasın? Ama bir şartım var.
1: Şart mı? Ne şartı?
2: Eğer Muhammed ölümünden sonra peygamberlik ve iktidarın bana geçmesini kabul ederse... ...ben de onun davet ettiği dine geçmeyi kabul ederim. Yok, eğer bunu kabul etmiyorsa... ...ben de davet ettiği İslam dinini kabul etmiyorum.
1: Ne?
2: Yine de bir düşünsün. Sadece peygamberliği verse de olur.

0: Elçi, Yemame'nin diğer emiri Sümame bin Üsale de Hazreti Peygamber'in davetini iletti. Ancak bu davette dostça karşılanmadı. Daha sonra Yemameli Sümame, Necid civarında Kurata seriyesine çıkan bir askeri birlik tarafından yakalandı ve Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
1: Muhammed, işte beni yakaladın. Eğer beni öldürmek istersen bu senin hakkın. Buna diyecek sözüm yok. Eğer fidye karşılığı canımı bağışlamak istersen de işte malım. Ne kadar istersen veririm. Ancak beni öldürmez, bana lütufta bulunur ve canımı bağışlarsan da şükreden birine iyilik yapmış olacaksın.
0: Yemameli Sümame artık esirdi.

0: 3 gün boyunca mescitte tutuldu. Allah'ın kutlu elçisi ona iyi davranılmasını emretti. Kutlu Nebi ona evinden yiyecekler gönderdi ve 3 gün boyunca onu İslamiyet'e davet etti. Fakat Sümame buna yanaşmadı.
1: Hayır, dinini kabul etmiyorum Muhammed. Ama beni serbest bırakırsan istediğin fidyeyi vereceğime söz veririm.
0: 3. günün sonunda Hazreti Peygamber Sümame'yi hiçbir fidye istemeksizin serbest bıraktı. Sümame Allah'ın kutlu elçisinin bu davranışından çok etkilendi ve Müslüman olup Resulullah'a biat ettikten sonra şu samimi itirafta bulundu.
1: Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din de yoktu. Ama bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir şimdi. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu.
0: İlerleyen yıllarda Yemame halkı peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseylemetül Kezzab'a uyarak İslam'dan ayrıldığında Sümame ona karşı kabilesinden topladığı inananlarla birlikte savaştı. Yemameli Sümame Müseylime'nin öldürülmesinden sonra Bahreyn'de irtidat edenlerle savaşmaya giden Ala el-Hadrami kumandasındaki İslam ordusunda yer aldı ve onun bu desteği mürtetlerin yenilgiye uğratılmasında etkili oldu. Ancak Sümame zaferin ardından Yemame'ye dönerken mürtetler tarafından şehit edildi. Yemameli Sümame Yüce Allah'ın hidayet lütfettiği ve Hazreti Peygamber'in yol gösterdiği birisi olarak son nefesine kadar İslam'a sadık kaldı ve şehadete erişti.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.
1: Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel A'la, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi farklı bir özelliğiyle tanıyacağız. Müellifimiz başlığını şöyle atmış: Fasbun fi husni işretihi ve edebihi ve baskı hulubihi sallallahu aleyhi ve selleme ma esnafil hak. Fahri Cihan aleyhi salavatür rahman Efendimizin güzel geçimi, üstün edebi ve insanlarla olan engin ahlak. وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا اَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْكَوْمِ. Bir adam Fahri Cihan Efendimizin huzuruna gelmiş de kendisinden bir şey istemişse ona istediği şeyi verirdi. Yanında varsa tabii ki. Ama istediği şey yanında yoksa, falan yerden bir beklediğim para var, o gelince sana vereyim, şimdi yok ama o zaman gel vereyim derdi. O imkanda yoksa, yani bir yerden beklediği bir şey de yoksa, kusura bakma, ihtiyacını da göremedik filan diye güler yüzle hatırını sorarak o adamı yolcu eder. Varsa veriyor, yoksa bir ümidi de varsa vaat ediyor. O da mümkün değilse kusura bakma diyor. Yok kardeşim veremem demiyor yani. Elimde yok, kusura bakma. Böyle adam kırılmasın, gücenmesin diye onu incitmeden gönderiyor. وَقَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ فَصَارَ لَهُمْ اَبًا وَصَارُوا اِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً. Server-i Enbiya Efendimiz güzel tavırlarıyla, güzel ahlakıyla herkesi memnun eder. İşte bu sebeple

0: Sebeple Efendimiz Aleyhisselam ashab-ı kiramının babası gibiydi. Onlar onu öyle severlerdi, babaları gibi severlerdi. Bütün Müslümanlar haklarının kendine verilmesi bakımından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında eşit durumdaydı. Yani kimse bana haksızlık eder, falana verir de bana vermez gibi bir duyguya kapılmazdı. Yani bir şey dağıtacaksa bana da verir, beni mahrum bırakmaz diye düşünürdü ashab-ı kiram. Bihaza vasafahu İbn Ebi Hale. Efendimizin üvey oğlu İbn Ebi Hale Efendimiz'i böyle anlatmıştır. Demek ki bu okuduklarımız İbn Ebi Hale'nin sözleri. İbn Ebi Hale kimdi? Hadi bir daha hatırlayalım. Hazreti Hatice'nin Peygamber Efendimiz'den önceki evliliğinden olma oğlu. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evlendiğinde İbn Ebi Hale küçük bir çocuk. Onun için Efendimiz'in bütün özelliklerini biliyor. İçine işlemiş artık o. Efendimiz'i en iyi tanıtan İbn Ebi Hale'dir. Ondan sonra kim gelir? Hazreti Ali. Hazreti Ali niçin Efendimiz'i en iyi tanıtanlardan biridir? Çünkü o da çocukken Efendimiz'in yanına geldi. Yani Efendimiz onu himayesine aldı. O da Efendimiz'i yıllarca takip etti. Gözleriyle, kulaklarıyla. Onun için Efendimiz'i en iyi bu ikisi tavsif ve tasvir ederlerdi. Kâle ve kâne daimel bişr. Bu İbn Ebi Hale diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tasvir ederken hep güler yüzlüydü diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman güler yüzlüydü. Sehlel huluk leyyinel canibi. Allah'ın Resulü güzel huylu bir insandı. Son derece halim selimdir. Halim selim. Yani gazap hali hakim değil, hilim hali hakim. Yumuşak huylu bir insandı. Leyse bi fazzın ve la galizin ve la sahhabin ve la fahâşin ve la ayyâbin ve la mıddâin. Server-i Enbiya Efendimiz diyor, kötü huylu değildi. Katı kalpli bir insan değildi. Kesinlikle bağırıp çağırarak konuşmazdı. Çirkin bir söz söylemezdi. Hiçbir insanı hayıplamazdı. Hiçbir şahsı da aşırı derecede övmezdi. Dengeye bakınız sevgili kardeşlerim. Hareketlerindeki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hareketlerindeki dengeye bakınız. Kötü huylu değildi. Katı kalpli hiç değildi. Kesinlikle bağırıp çağırmazdı. Sokakta, çarşıda, pazarda bağıran insanlar gibi yapmazdı hiçbir zaman. Çirkin bir söz söylemezdi. Kimseyi ayıplamazdı. Ve kimseyi de aşırı derecede methetmezdi. Zaten bir insanı yüzüne karşı methetmeyi Efendimiz yasaklamıştı. Birini yüzüne karşı methetmeniz, onu öldürmeniz demektir buyuruyor. Niye? Çünkü adam inanır sizin o methinize, ha ben böyle adammışım, ben iyi adammışım der, ayakları yerden kesilir, maazallah gurura kapılır, kibre kapılır, perişan olur adam. Onun için adamı perişan etmemek için övmeyiniz diyor, aşırı derecede övmeyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Ama size bir iyilik yapmış, diyelim ki memnunsunuz, teşekkür edebilirsiniz. O zaman söyleyeceğinizi söylersiniz. Allah razı olsun dersiniz. Yani güzel sözler vardır böyle. Bana çok büyük iyilik yaptınız dersiniz. Tamam bunları söyleyin. Ama senin gibisi yok. Sen bir başka adamsın. Bir tanesin sen filan. Bunlara gerek yoktu. يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِ وَلَا يُؤْيَسُ مِنْ Sevmediği, beğenmediği bir şey olmuşsa, yani huzurunda biri Efendimizin sevmediği bir davranışta bulunmuşsa onu görmezden gelirdi. Demek ki insan bazen kör olma, bazen sağır olma, duymama. Gerek diğer insanlara karşı, gerekse ev halkına karşı. Diyelim ki ev halkından biri aleyhinde bir şey söyledi. Kulak kabartma, tam tersine. Olur. Hani padişahın bile aleyhine konuşurlar derler ya, güzel bir sözdür. Aldırmam. O anda öyle içinden gelmiş söylemiştir. Duymazdan gel. Herkes onun lütufkarlığında o kadar emindi ki bir şey dağıtacağı zaman herkes o ihsandan bize de bir hisse düşer diye ümitlenirdi. Ya beni unutmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bana da bir şey verir diye hep ümit var olur. Allah Teala Hazretleri Fahri Kainat Efendimizin bu güzel huyunu methederek şöyle buyurmuştur. Ali İmran suresinin 159. ayeti kerimesinde Estağfirullah ve bima rahmetin minallahi linte lehu ve lev kunte fazzan galizal kalbi lenfattu min havlik. Allah Teala Efendimizi böyle methediyor. Efendimizin güzel ahlakını övenlerden biri de en önce geleni de Allah Teala'dır. Hani saydık ya İbni Ebi Hale Hazreti Ali filan dedik ya Efendimiz'i methedenler yahut tavsifle tasvir edenler. Efendimiz'i tavsifle tasvir edenlerin en başında Allah Teala gelir. Bakınız ne buyuruyor? Sen diyor Efendimiz'e Allah Teala o etrafındaki insanlara Allah Teala'nın senin kalbine koyduğu rahmet, merhamet sayesinde yumuşak davrandı. Karşındaki insanlara, ashabına Allah Teala'nın senin kalbine koyduğu merhamet duygusu sayesinde yumuşak davrandı. Şayet sen onlara kaba davransaydın, şayet sen onlara katı bir şekilde davransaydın, katı kalpli olsaydı, o insanlar etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Allah Teala böyle buyuruyor. O insanlar etrafından dağılıp giderler. Demek ki sevgili kardeşlerim, bunun aksi olmak, yani yumuşak huylu olmak, anlayışlı olmak, etrafındaki insanlara güler yüzlü davranmak, paylaşmaya vesile oluyor. Bir araya gelmeye vesile oluyor. Size muhabbet beslenmesine vesile oluyor. Aksini yapsaydın etrafından dağılıp giderlerdi buyuruyor Allah Teala. Bir de Mü'minun suresinin 96. ayeti kerimesi vardır. Orada da Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor. İdfa billeti hiye ahsenü seyyiye. Nahnu alemu bima yasifu. Sana yapılan kötülüğü en güzel bir şekilde gider. Biri sana bir kötülük yapıyorsa ona uygun en güzel bir tarzda karşılık ver. Biz o kafirlerin senin hakkındaki asılsız yakıştırmalarda bulunduğunu çok iyi biliyoruz diyor. O kafirler senin hakkında asılsız sözler söylüyor, yakıştırmalarda bulunuyor. Sen onları aldırma, sana yapılan kötülüğü en güzel şekilde izale et. Demek ki biri bize kötü davrandı mı güzel kardeşlerim, biz de aynıyla cevap verme hakkına sahip olmakla beraber, çünkü size yapılan kötülüğe aynı kötülükte cevap verme hakkınız var. Ama Allah Teala affeder, yumuşak davranır, bağışlarsa bu daha uygundur diyor. Yani biri sizi itti, senin de onu itme hakkın var. Ama ya yine Allah versin diyebilirsin. Allah senin hayrını versin diyebilirsin. Böyle bir şey söyleyip yoluna devam edebilirsin. En güzeli budur. Ayeti kerimeye uygun olan budur. Ve kâne yecibü men da'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i biri evine davet etmişse giderdi. Gitmemezlik etmezdi. Çünkü ashab-ı kiram istiyor ki bizim evi de şereflendirsin. Bizim evde de iki rekat namaz kılsın. Bize dua etsin. Onun mübarek ayağı bizim eve de bassın da bizim ev şereflensin diye arzu ediyorlar. Bunu da bildiği için kimseyi kırmıyor, gidiyor. Ve yakbelül hediyete ve lev kânet kurâan ve yükâfiru aleyya. Şayet bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir hediye göndermişse, vermişse, bu hediye ne kadar önemsiz de olsa onu kabul eder. O hediyeye bir hediye ile karşılık verir. Adeti buydu. Demek ki kendisine gelen hediyeyi reddetmiyor, onu kabul ediyor. Kendisi de bir hediye ile karşılık veriyor. Hatta bazı hadis-i şeriflerde daha güzel bir hediyeyle karşılık verirdi deniyor. Adeti bu peygamberimiz. Kale Enes'in radıyallahu anh, Hademtu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme işresinin, Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam 10 yıl hizmet ettim. Yani 10 yaşından 20 yaşına kadar veya 9 yaşında 19 yaşına kadar Efendimiz'e hizmet etti Enes bin Malik. Fema kaleli üffin kattu. Bana bir kerecik bile olsun öf be Enes demedi. Bir kerecik, 10 yıl içerisinde bir defacık bana öf be oğlum, niye böyle yaptın demedi. Enes her zaman mükemmel mi davrandı? Hayır, kendisi de söylüyor. Beni bir yere gönderirdi, arkadaşların oynadığını görürdüm, ben de oyuna dalardım onlarla diyor. Yanıma gelirdi, Enes seni gönderdiğim yere gittin mi oğlum? Gitmedim ya Resulallah der, tabanları yağlardım diyor. Efendimiz aldırmıyor, olsun çocuktur diyor, hoş görüyor. Ve mâ kâle li şeyin sanâtuhu lime sanâtı. Yaptığın bir yanlıştan dolayı, oğlum niye bunu böyle yaptın demedi diyor. Ve lâ li şeyin terektuhu lime terektu. Yapmadığın bir şeyden dolayı, oğlum bunu böyle yapsan olmaz mı? Niye yapmadın demedi diyor. Efendimiz işte böylesine mükemmel bir ahlaka sahipti sevgili kardeş. Kalbi o kadar geniş ki, o kadar dünyalar sığar o kalbe. Yani kendisine karşı yapılan herhangi bir hatayı, bir yanlışı dikkate almıyor, önemsemiyor, bakmıyor ona. Güzel insan olmak, güzel geçimde olmak böyle olur. Yani illa her yanlışa cevap verdiniz mi kötü adam olursunuz, geçimsiz olursunuz. Öyle derler ya. Ve an Ayşe'te radıyallahu anha. Annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Mâ kâne ahadun ahsene hulukan min Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel huylu bir kimse yoktu diyor. En güzel huylu insandı. Hazreti Ayşe annemiz yıllarca onunla aynı yastığa baş koymuş bir insan. Böyle söylüyor. En güzel huylu bir insandı, ondan daha güzel huylusu yoktu diyor. Ve ma de'ahu ahadun min ashabihi ve la ehli beytihi illa kâle lebbeyk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ashabından biri veya ev halkından biri seslendiği vakit mutlaka lebbeyk derdi, yani buyur derdi, buyur. Rabbim hepimizi onun ahlakıyla ahlaklandırsın ve hepimizi de onun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.
0: Burası

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yattığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık nöbet budur. İşte bağlılık nöbet budur buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.

0: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İza ahsana ahadukum islamah فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا.
3: Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır. Sevgili Peygamberimiz, her müminin iman ve amellerinde samimiyet sahibi olmasını istemektedir. Müslümanın samimiyet, ihlas, takvayla yaptığı amellerinin karşılığı kat kat olacaktır. Allah katındaki makbul davranışların karşılığında verilecek mükafatta sınır yoktur. Önemli olan, davranışların Allah katında iyi kabul görmesidir. Niyet, amelin kıymetini belirler. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yapıldığında, sıradan işler dahi tıpkı ibadetler gibi kişiye sevap kazandırır. Samimiyetle ve sadece Allah'ın rızasını umarak iyilikte bulunan kişiye 10 misliyle sevap yazılırken, kötülüğe ancak kendi misliyle günah yazılması, Allah'ın engin merhametini ve kullarına karşı ne kadar cömert olduğunu göstermektedir. İslam'ı güzelce yaşayan kimse, dinin emir ve yasaklarına uyan, ahlaki ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ibadetlerini aksatmayan ve Allah'a karşı gelmekten sakınan kimsedir. Böyle bir kimse, yaptığı küçük büyük her iyilikte, insanların kendisini takdir etmesini değil, Allah'ın kendisinden razı olmasını hedefler. Onun bu samimiyeti sayesinde yaptığı iyi işler Rabbi katında en güzel şekilde kabul edilir ve mükafata layık olur. Kur'an ahlakını yaşayan Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan Müslüman vefalıdır. Kendisine iyilikte bulunanları unutmaz. Mümin aynı zamanda affedicidir. Kalbinde kin büyütmez. Allah'ın iman eden kullarına karşı ne kadar cömert, merhametli ve bağlayıcı olduğunu düşünür ve kendisini de din kardeşleri için daima iyilikleri hatırlayıp çoğaltan, kötülükleri affeden ve azaltan bir tutum içerisinde olur. Kendisine hata eden bir kardeşine karşı kırgınlık duygusuna saplanıp kalmaz. Onun iyiliklerini de hatırlar. Allah'ın kullarına olan merhametini düşünerek, kendisi de din kardeşine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olur.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik, beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Sehl bin Sa'd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

Barış Peygamberi. Mekke fethini gerçekleştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de kapısının önünde yaptığı konuşmanın sonunda Mekkelilere şu soruyu yöneltti. Ey Kureyş topluluğu, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar, sadece hayır bekliyoruz. Çünkü sen iyi bir kardeşsin ve iyi bir kardeş çocuğusun dediler. Allah Resulü, gidin, hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bu tablo, 8 yıl önce hemşehrilerinin ölüm tehdidi altında, arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ile birlikte mahzun bir şekilde terk ettiği ata yurduna muzaffer dönen bir peygamberin düşmanlarına karşı gösterdiği Ali Cenab tavrın bir ifadesidir. Mekke'de kendisine ve arkadaşlarına 13 yıl boyunca reva görülen her türlü düşmanlığa rağmen neredeyse ansızın yakalayıp teslim aldığı bir şehir halkından taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayacak şekilde intikam alma imkanı varken buna başvurmayan, üstelik engin merhametiyle yapılanları affedip faillerini serbest bırakan Allah Resulü'nün bu tutumu ancak onun bir barış peygamberi olmasıyla açıklanabilir. Sadece Mekke'nin fethi sürecini dikkatlice izlemek bile Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca takip ettiği barışçı tutumunu başka hiçbir örneğe ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde gözler önüne serecektir. Bilindiği gibi Allah Resulü Mekke üzerine yürüme niyetini son ana kadar gizli tutmuş. Eşleri dahil en yakın arkadaşlarına bile bu fikrini açmamıştı. Allah'tan dileği de beldelerine varıncaya kadar Kureyş'in bu işten haberinin olmamasıydı. Onun için bu gizliliği ihlal eden her girişime engel olmuş, örneğin bazı işaretlerden hareketle böyle bir seferin olabileceğini tahmin eden ve Mekke'deki akrabalarını korumak isteyen sahabi Hatib bin Ebu Belta'nın bir kadın aracılığıyla mektup gönderme teşebbüsüne mani olmuştu. Keşif birlikleri göndererek casusluk faaliyetlerini engellemişti. Mekke yakınlarındaki Merruz Zahran'da konaklayan 10 bin civarındaki askerinin her birine geceleyin ateş yaktırarak muazzam bir ordu karşısında olduklarını düşünüp morali bozulacak düşmanın karşı koyma ihtimalini zayıflatmak istemişti. İşte bütün bu tedbirler Allah Resulü'nün kan dökülmesini önlemek amacına yönelikti. Çünkü onun Mekke üzerine yapacağı seferi önceden duyurması ve hazırlıklarını aleni olarak yapması halinde müşriklerin gerekli tedbirleri alıp İslam ordusuna şiddetle karşı koyarak iki taraftan da pek çok can kaybı ve yaralanmaya yol açması kuvvetle muhtemeldi. Halbuki Mekke fethinin gerçekleştiği hicretin 8. yılında Müslümanlar daha önce hiç olmadıkları kadar güçlüydüler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Hudeybiye anlaşmasını ihlal eden Mekkeli müşrikler üzerine bu haklı gerekçeyle savaş ilan edip büyük bir orduyla alenen gitmesi de mümkündü. Ancak onun amacı intikam almak, toprak işgal etmek veya ganimet kazanmak değildi. Bu yüzden Ensar'ın bayraktarı Sa'd bin Ubade'nin Ebu Süfyan'ın önünden geçerken söylediği "Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan dökmek helal kılınmıştır." sözüne karşılık Sa'd yalan söylemiştir. "Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür." buyurmuştu. O, bu sefere çıkarken ata yurduna dönüp yerleşmek gibi bir niyet de taşımıyordu. Aslında çok doğal olan böyle bir arzunun gerçekleşmesinden endişe eden Medinelileri asla. "Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Allah'a ve size hicret ettim. Hayatım, ölümüm sizinledir." diyerek rahatlatmıştı. Allah Resulü Mekke'ye asırlarca İslam'ın kutsal mabedi olan Kabe'yi putlardan temizlemek, Hicaz'ın kalbi olan bu şehri İslam'a kazandırmak için gitmişti. Onun hedefi Mekke'yi fethetmekle birlikte insanların gönüllerini de fethetmekti. Nitekim kan dökmeye izin vermeyerek evlerinde kalan, Mescid-i Haram'a veya Ebu Süfyan'ın evine sığınan herkesin güven içinde olduğunu söyleyerek endişe içinde bekleyen Mekkelilere "Hepiniz serbestsiniz." müjdesini vererek
ve nihayet genel af ilan ederek onların gönüllerini fethetmeyi de başarmıştı. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman

Mekke'nin fethi münasebetiyle hatırlanması gereken bir husus da 23 yıllık peygamberliği döneminde Allah Resulü'nün yaptığı savaşların hemen tamamının savunma amaçlı olduğu gerçeğidir. Nitekim Müslümanların düşmanla ilk önemli karşılaşmaları olan Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Mekkeli müşriklerin kilometrelerce yol kat ederek Müslümanlara saldırmalarıyla gerçekleşmiştir. Diğer bazı gazbelerin arkasında da tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacı bulunmaktadır. Tamamen Hazreti Peygamber'in inisiyatifiyle gerçekleşen Mekke fethinin ise adeta bir barış hareketi stratejisiyle planlandığı aşikardır. Bu durumu dikkate alan bazı araştırmacılar, Hazreti Peygamber'in savaşlarını dünya harp tarihinin en az kan dökülen savaşları olarak değerlendirmişlerdir. Yapılan bir hesaba göre bazı baskınlar hariç, bu savaşlarda Müslümanların verdiği toplam şehit sayısı 138, düşman tarafın verdiği ölü sayısı ise Beni Kurayza olayı hariç toplam 216'dır. Peygamber Efendimizin hayatını adeta savaşlardan ibaretmiş gibi göstererek, onu şiddet yanlısı olarak takdim etmeye çalışan art niyetli kimselere bu gerçeklerin zaman zaman hatırlatılması ve Allah Resulü'nün "Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez." buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini titizlikle yerine getiren bir barış peygamberi olduğunun anlatılması gerekmektedir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir."

0: Peygamberimiz Enes bin Malik'e şöyle demiştir: "Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu, malım, malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.

Husayn bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Berâ bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun, bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi, isteyeceği şeyi söyler.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.
1: Hadis sohbetleri az sonra.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Kibir ve Gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayeti kerimeler yerleştirmiş. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah ve la tusair khaddaka linnasi. İnsanlardan ötürü yüzünde küçümser bir ifade oluşturma. Böyle burun kıvırma gibi, suratını asmak gibi, yüz çevirmek gibi. Daha çok yanak ile yapılan ve beş para etmez anlamına gelen bir mimik ifadesi. Cenab-ı Hak bunu dahi yasakladı. Öyle ağızla söylemek, birilerini çekip çekiştirmek, haklarında küçümser ifadelerde bulunmak, yani sözler ile. Bunları zaten yasaklamışken, hani hiçbir şey söylemeden bir mimik ifadesiyle adamın arkasından onu küçümseyeyim, belki arada kaybolur, kayda girmez, meleklerin dikkatinden kaçar, söz değil, davranış değil, yazı değil, çizi değil, sadece bir yüz ifadesi çok basit kalır diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Cenab-ı Hak bunu ayetine konu etti. Eğer insanlara karşı büyüklenmen, sözle davranışla yapmadığın halde minnacık bir mimik ifadesiyle bile yapıyorsan, Allah Azze ve Celle buna razı değil. Konuyu oraya kadar getirdi. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. İnsanlar hakkında sakın ha küçümser bir mimik ifadesi yapma. Bu ayetlerden görüyoruz ve öğreniyoruz ki, daha önceki derslerimizde konuştuğumuz لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ, yeryüzünde büyüklenmeyenler diye

Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği cennetlikler, bu büyüklenmemek, başta Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmemek ama Allah'ın kullarına karşı büyüklenmemeyi küçük sayacak olsak bu ayetler karşımıza çıkıyor. Cenab-ı Hak, diğer kullarıma karşı da büyüklenmeyeceksiniz. Bana büyüklenmediğiniz gibi birbirinize karşı da büyüklenmeyeceksiniz. Haddinizi bileceksiniz. Bunu o kadar önemsemiş, o kadar önemsemiş ki sadece bir büyüklenmeyin ifadesini sözlü olarak yasaklamaktan çok daha fazlasını yapıp birbiriniz hakkında bir yüz ifadesiyle dahi, bir mimikle dahi küçümser bir tavır takınamazsınız. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Bir başkasının hukukunu bize karşı koruyan, herkesin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. O diğer insanlara karşı bu küçümseyici tavrı bize nehyederken, yasaklarken onların hukukunu savundu bize karşı. İşte alemlerin Rabbi olan Rahman ve Rahim Rabbimiz. Bir başkasının malını haram kılmışken, bir başkasının canını haram kılmışken, bir başkasına fiziksel müdahaleyi vesaire haram kılmışken, tüm bunlar onun hukukunu korumayı yetmedi. Onun ardından gıybeti de haram kıldı. O da yetmedi. Onun ardından bir mimik ifadesini, yüzdeki küçük bir burkulmayı dahi haram kıldı. Yasakladı. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Sen kim oluyorsun da Allah'ın bir kulunu aşağılıyorsun, küçük görüyorsun, işe yaramaz belliyorsun, onun hakkında hüküm veriyorsun. Bazılarımız kendi dindarlıklarına bakarak buradan yola çıktıkları bir kıvanç ile başkalarını daha az dindar gördüklerini küçümsemeyi adet edindiler. Küçük görmeyi adet edindiler. Haklarında bu minvalde konuşmayı adet edindiler. Rabbimiz bize bunların her türlüsünü yasaklıyor. Bir kimseye güzellikle anlatacağımız, hoş bir dil ile yapacağımız bir emri bil maruf ve nehyanil münker varsa, bunu usulünce yapalım. Gidip ona özelde gönlünü alarak güzelce hatırlatalım. Tam bir içtenlik sergileyelim. Ama yok, bunu yapmıyor. Onun arkasından konusu geçtiğinde el ayak hareketleriyle, yüz ifadeleriyle kayda değer biri değil imasında bulunmak bizi hakikatinde cürüm ile karşı karşıya getirir. O günahkar diye beğenmediğimiz adamdan daha çok günahkar oluveririz. İnsanlar hakkındaki hükmü verecek olan insanların maliki, sahibi, ilahı ve her hallerini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Bize hüküm vermek düşmez. Kulillahümme malikel mulk de ki Allah'ın mülkün sahibi sensin. Alimel gaybi ve şehade. Gaybı da bilen sensin, şehadeti de bilen sensin. Dolayısıyla ente tahkumu beyne ibadik. Kulların arasında hükmü verecek olan sensin. Böyle de ve orada kal. Hükmü sen vermeye girişme. İyilikler pek çok başlık altında var. Kötülükler pek çok başlık altında var. Kimin hangi başlık altında ne kadar iyilik yaptığını, kimin hangi başlık altında ne kadar kötülüğe bulaştığını biz bilemeyiz. Toplam resmi göremeyiz. Ve en önemlisi, bu görünenin ardında nasıl bir niyet var, bunu sezemeyiz. Dolayısıyla yargılayıcı olamayız. Arkalarından burun dahi kıvıramayız. Varsa birbirimizde gördüğümüz yanlışlıklar kardeşçe, dostça, tam bir içtenlikle اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Nasihat böyle bir şey. Allah için içtenliğini ortaya koymak. Allah'ın Resulü اَدِّينُ اَنَّصِيحَةُ buyurdu. Tam bir içtenlikle bunu yapmak. Din böyle bir şeydir. Gidersin, anlatırsın bütün peygamberler ne dediler? اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ O korkunç günün azabından sizin için çok endişeleniyorum. Çok korkuyorum. Bu dil, muhatabını esirgeyen dil, dışlayan, iten bir dil değil. Hele hele yargılayan, şimdiden onu cehennemlik belleyen bir anlayış. Korkunç olur. Dolayısıyla ayeti kerimenin ifadesi, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ değil.

Müminlere karşı yüzünü ekşitme değil, onlardan ötürü burnunu kıvırma değil. Cenab-ı Hak ayetin ifadesini linnâsi seçmiş. İnsanlar. Kur'an'da insanlar dedi mi Cenab-ı Hak? Müminini, mümin olmayanını, Müslüman olanını, gayrimüslimini hepsini içine alır. Bizler gayrimüslimlere karşı da tepeden bakan bir yaklaşım sergileyemeyiz. Böyle olsa onları yarınlarda nasıl kazanacağız? Vaktiyle Resulullah'ın etrafındaki sahabe-i kiram böyle davransalardı, sonraki insanlara hangi güzelliği nasıl sunabilirlerdi? Dolayısıyla bu üstenci tutum, bu büyüklenen eda ve kendisiyle böbürlenen gurur mümine yakışmaz. Hele hele çok iyi bir dindarlık yaşadığını sandığı için böyle bir kıvamda davranıyor, başkalarını uzaktan uzağa yargılıyor, kesip biçiyor ise kendince, bu kibir en çok da onun üzerinde sırıtır. Çok yakışıksız durur, çirkinleştirir. Bir de İslam'ı bu anlamda kötü temsil etmesi dolayısıyla fecaat olur. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Sakın ha yanak vurup insanları küçümseme. Ayet-i kerimenin devamında Cenab-ı Hak وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde böbürlene böbürlene yürüme. Bu ifade İsra suresindeki ayetimizde aynen böylece mevcut idi. Burada kendisini tekrarladı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de iki tane وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا var. Biri İsra suresinde, diğeri ise Lokman suresinde bu okuduğumuz ayet-i kerime. Bu ayetlerde Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna öğüt veriyor. Ve bunlar uzun uzun öğütler, üst üste ayetler şeklinde Hazreti Lokman oğluna اِنَّهَا اِنْ تَكُمْ اِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ Bir hardal tanesi kadar dahi olsa فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ Koca bir kayanın içerisinde olsa yahut göklerin derinliğinde اَوْ فِي الْاَرْضِ yahut yerin dibinde olsa يَأْتِ بِهَ اللّٰهِ Merak etme, Allah onu getirir, karşına çıkarır. اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ Allah latiftir Azze ve Celle. Hiçbir şey Cenab-ı Hakk'a engel teşkil etmez. Her şeyden haberdardır. Müsterih ol evladım, Allah'ın senin için takdir ettiği şey, seni kendisiyle sınayacağı şey, neyse karşına gelip çıkacaktır. Sen üzerine düşeni yap. Bir evlada verilecek en önemli öğüt, hayatın koşullarının nasıl mukadder olduğuna dair kulun keskince bakış açısı ve bu koşullardan geçerken üzerine düşeni hakkıyla yapma çabası. Yine Hazreti Lokman oğluna bu yapması gerekenler başlığında dedi ki ya bu ne ya? Akimis salata. Ey oğulcağızım, namazı kılasın. Ve'mur bil ma'rufi. Marufu emret. Güzel, iyi olanı salık ver. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Kötülükten sakındır. وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ Ve başına gelenlere sabret. اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Bunlar bu işin azimeti. Yolculuğun kendisi bu. Hayatın kendisi bunun için zaten. Elbette emri bil maruf nehyan münkerde bulundukça başına sıkıntılar gelebilir. Yanı sıra başına sıkıntılar gelebilir. Bu süreçte ne kadar kararlı olduğunu Cenab-ı Hak pek çok zorluk ile sınayabilir. Bunlara hazırlıklı ol. Sonra dedi ki وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanlarla olan ilişkinde de sakın ha onları küçümseme, küçük görme. Onlardan ötürü burnunu bile kıvırma, yanağını burma. Akabinde dedi ki وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا Böbürlenerek yürüme evladım. Kasım kasım kasılarak, kendini bir şey zannederek etrafına caka satma. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا Sonra da buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Allah muhtal olan, kendisini dev aynasında gör.

0: kendisiyle böbürlenen, fahur kimseleri sevmez. Cenab-ı Hak haddini bilen kulları sever. Bir insanın haddi doğumla başlar, bir insanın haddi ölümle son bulur, bir insanın haddi boyu kadar, ağırlığı kadar, şu üzerinde yaşadığı muazzam, yerkürenin üzerinde mini minnacık olduğu kadardır. Alemlerin Rabbi olan Allah her şeyin yaratıcısıdır. Göklerin, yerin, dağların, denizlerin, kul onu tanıdıkça, onun önünde eğildikçe, onun önünde el bağlayıp, kıyama durdukça, rükû ve secdeye vardıkça, değer planında, kıymet planında, hakkın nazarında sonuç almaya başlar, kıymet kazanmaya başlar. Yoksa bedeniyle, boyuyla, posuyla övünecek olursa, Cenab-ı Hakk'ı göz ardı eden, kendini kendisine yeter zanneden haliyle, özellikle gençlik yıllarında övünür, gurur duyar ve öylece kalırsa Allah onu sevmez. O yüzden Hazreti Lokman genç olan oğluna söylüyor: İnna Allah la yuhibbu kulle muhtalin fahur. Allah böbürlenip duran her kendini beğenmişi kesinlikle sevmez. E ne yapmalısın? Hazreti Lokman dedi ki: Vaksid fi meşşika. Düzgün yürü. Normal yürü. Ne diye öyle endamlı endamlı yürüyorsun? Dikele dikele yürüyorsun. Çalımlı çalımlı yürüyorsun. Öyle yürüme. Vaksid fi meşşika. Düzgün yürü. Vagdud min savtik. Sesini de düzgün tut. Bağırarak, gürleyerek, bastırarak değil, normal konuş. Unutma ki inne enkaral asvati la savtul hamir. Seslerin en beğenilmeyeni, yadırgananı, yüksek olması, sert çıkması, kulak tırmalaması bakımından la savtul hamir, eşeklerin sesidir. Eğer sesin çok çıkması marifet olsaydı, bak hayvanlar çıkarıyor. İçlerinde eşek en yadırgananını, en duyunca hoşlanılmayanını çıkarıyor. Gürleyerek kendini ifade edemezsin. Çalımlı çalımlı yürüyerek kendini ifade edemezsin. Hakk'a böyle kendini beğendiremezsin. Eğer derdin Cenab-ı Hakk'ın beğenmesi ise Allah kulunun tevazusunu sever. O yüzden Rahman'ın kullarını وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا. Onlar yürürlerken alçak gönüllü olarak yürürler. Çevrelerindeki insanlara verdikleri mesaj: ben üstünüm, sizden şöyle şöyle farklıyım, siz yanımdan dahi geçemezsiniz kabilinden bir mesaj değildir. Ben de sizin gibi biriyim. Hepimizden üstün olan, mutlak üstünlüğe sahip olan ancak hepimizin yaratıcısıdır. Bizim yok birbirimizden farkımız. Bunu caddede böyle yansıtır, sokakta böyle yansıtır ve nihayetinde gelip mabette, camide diğer insanlar ile hizalanırken saf saf, işte ya Rabbi bütün insanlarla, diğer kulların ile ben de sade, basit, çaresiz bir kulunum huzurunda, azametin karşısında eğiliyor, yere kapanıyorum. Böylece tevazu müminin hayatında görünür hale gelir. Sokakta yürürken de görünür, camide ibadet ederken de görünür, insanlarla konuşurken de görünür olur, dışarı yansır. Okuduğumuz bu ayet-i kerime Lokman suresi, yani 31. surenin 18. ayetiydi efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: 40 hadiste iman.
1: İnne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekrehu tiyara ve yubghiduha.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, ortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler." Peygamber Efendimiz, "İslam'da uğursuzluk yoktur." diye buyurur. Hangi gerekçeyle olursa olsun, eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek, kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü, ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir: "Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın. Rabbimiz kainatın yegane yaratıcısıdır. Mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır. Yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır."

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Teyze anne gibidir.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak

kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa, kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan, geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi, kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek. Onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Bir defa Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Hastalandın mı?" dedi. Peygamber sallallahu

vefatından önce, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, "Herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar," dedi. Kadınlardan biri, "Ya 2 çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "2 çocuk da böyledir," buyurdu.

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama "ey kafir" veya "ey Allah'ın düşmanı" diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. 1. Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

Bir gün Hane-i Saadet'e bir dilenci gelmişti. Hazreti Ayşe ona şunu al dedi. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına baktı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe, yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir buyurarak onu uyardı.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günü

Ümmetlerimiz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse, ona aynı amellerin sevabı yazılır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi." deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım" dedim.
1: Peygamberimiz ve Hayat az sonra.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara "Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir" buyurdu. Onlar "Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz" dediler. Resul-i Ekrem "Şeytan İnsan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim" dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.

0: Muaze el-Adeviyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anh'a sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde sizlere Peygamber Efendimizin vefatından önceki bazı gelişmeleri anlatacağım inşallah. Peygamber Efendimiz veda haccından döndükten sonra Yemen'de Esvedül Ansi, mensubu bulunduğu Ans ve Mezhiç kabilelerinin desteğini sağlayarak peygamberlik iddiasıyla ortaya atıldı. Kendisine karşı koyan vali Şehr bin Bazan'ı öldürerek hanımı Azad'ı zorla nikahladı ve bölgeye hakim oldu. Olayı öğrenen Hazreti Peygamber, Cerir bin Abdullah adlı sahabiyi onu İslam'a davet için gönderdi. Esvedül Ansi buna olumsuz cevap verdi. Sonunda bölge ileri gelenlerinden Kays bin Mekşuh, Firuz, Cüşeyş ve Dazavih kendi safında göründükleri Esved'e suikast düzenleyerek hanımı Azad'ın da yardımıyla onu öldürdüler. Esved, Hazreti Peygamber'in vefatından 5, bazı rivayetlerde bir gün önce öldürüldü ve resmi bilgi Medine'ye Hazreti Ebu Bekir döneminde ulaştı. Hicri 10. yılın sonunda cahiliye döneminde kısmen Hristiyan, kısmen de putperest olan ve hicretin 10. yılında Medine'ye heyet göndererek İslam'ı kabul eden Hanife kabilesinden Müseylime adlı şahıs Yemame'de peygamberlik iddiasıyla ortaya atıldı. Halbuki o kabilesinin temsilcileriyle Medine'ye gelerek Müslüman olmuştu. Yemame'ye dönünce irtidat ederek peygamberlikte Hazreti Muhammed'e ortak olduğunu iddia etmeye başladı. Hazreti Peygamber Müseylime'ye mektup yazıp Amr bin Ümeyye Damri ile göndererek onu İslam'a davet etti. Müseylime ise yazdığı cevapta Hazreti Peygamber'e ortaklık teklif etti. Yeryüzünün yarısının kendisine ve yarısının da Kureyş'e ait olduğu iddiasında bulundu. Peygamber de ona yazdığı cevabi mektupta yeryüzünün Allah'a ait olduğunu, ona kullarından dilediğini varis kılacağını bildirdi. Bu gelişmeler sırasında Peygamber Efendimiz vefat etti. Peygamberimiz 11. Hicri yılın 2. ayı olan Safer ayının sonlarına doğru Mu'te Savaşı'nda şehit düşen Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip ve diğer sahabilerin intikamını almak

üzere Bizans'a karşı bir sefer düzenlemeye karar verdi. İçlerinde yaşlı ve tecrübeli sahabilerin de yer aldığı ordunun komutanlığına o sırada henüz 18 veya 19 yaşında bir genç olan Üsame bin Zeyd'i tayin etti. Üsame ordusunu hazırladıktan 2 gün sonra 29 Safer çarşamba günü hastalandı. Ertesi sabah yani perşembe günü biraz iyileşince Üsame için kendi eliyle sancağı bağladı. Orduya bazı tavsiyelerde bulundu. Verdikleri sözden dönmemelerini, çocukları ve kadınları öldürmemelerini, düşmanla karşılaşmayı temenni etmemelerini, birbiriyle çekişmemelerini tavsiye ederek Üsame'yi uğurladı. Üsame, Medine yakınındaki Cürüf mevkiinde karargah kurdu. Ordu burada toplanmaya başladı. Ordunun içinde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebu Vakkas gibi ileri gelen sahabiler de bulunuyordu. Bazı sahabiler, Üsame'nin genç ve tecrübesiz olmasından dolayı onun komutan tayin edilmesini eleştirdiler. Bunu duyan Peygamberimiz, cumartesi günü mescide giderek itirazlara cevap verdi. Üsame'yi komutan tayin ettiği için bazı itirazların kendisine ulaştığını, aynı şekilde daha önce de onun babasını komutan tayin etmesinden ötürü de itiraz ettiklerini, halbuki babası kumandanlığa nasıl layık idiyse oğlunun da aynı şekilde layık olduğunu bildirdi. Kıymetli dinleyiciler, şimdi sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına dair malumat arz etmek istiyorum. Hazreti Peygamber'in hastalığının çok ağırlaşması üzerine Üsame hareket edemedi. Hazreti Peygamber'in baş ağrısı ve şiddetli ateşi vardı. Ateş nöbetleri geçirirken dahi Suriye seferinin hazırlıklarıyla ilgileniyordu. Hazreti Peygamber hastalığı esnasında yaptığı konuşmada bir kul ki Allah onu dünya ile kendine kavuşması arasında bir seçim yapması için muhayyer kıldı. O Allah'a kavuşmayı tercih etti buyurdu. Hazreti Ebubekir bu sözün ifade ettiği anlamı ve o kulun Hazreti Peygamber'in bizzat kendisi olduğunu anladı ve nefislerimiz, mallarımız ve evlatlarımızla sana feda olalım diyerek ağlamaya başladı. Onun ağladığını gören Hazreti Peygamber, ağlama Ebubekir, arkadaşlık ve malını feda konusunda bana en çok yardımı dokunan Ebubekir'dir. Ümmetimden birini dost edinseydim Ebubekir'i seçerdim. Lakin İslam kardeşliği daha üstündür buyurdu. Hazreti Ebubekir'in kapısı dışında Mescid-i Nebevi'nin avlusuna açılan tüm kapıların kapatılmasını emretti. Bunun sebebini açıklarken de İslam'a ondan daha faydası dokunan kimse tanımadığını söyledi. Peygamber Efendimiz hastalığı esnasında vücudunda hafiflik hissettiği zaman namazı kendisi kıldırır, ağırlık hissedince insanlara emredin namazlarını kılsınlar derdi. Nitekim namaza çıkamayacak derecede hastalanınca namazı Hazreti Ebubekir'in kıldırmasını emretti. Hazreti Ayşe babasının yufka yürekli olduğunu, Kur'an okurken gözlerinden yaşlar boşandığını, Resulullah'ın makamında durmaya tahammül edemeyeceğini ve bu görevin Hazreti Ömer'e havale edilmesini istedi. Peygamber Efendimiz ısrarla Ebubekir'e söyleyin namazı kıldırsın buyurdu. Hazreti Ebubekir'in Hazreti Peygamber'in hastalığı esnasında en az 17 vakit namaz kıldırdığı rivayet edilmektedir. Son günlerini Hazreti Ayşe'nin odasında geçiren Peygamber Efendimiz bir gün öğle üzeri hastalığının biraz hafiflediğini hissetti. Hazreti Abbas ve Hazreti Ali'nin yardımıyla mescide çıktı. O esnada cemaat namaza durmuştu. Hazreti Ebubekir onun geldiğini anlayınca çekilip mihrabı kendisine bırakmak istedi. Ancak Peygamber Efendimiz yerinden çekilmemesi ve namaza devam etmesi için işaret ederek Hazreti Ebubekir'in yanında namaza durdu. Pazartesi günü sabah namazından sonra Hazreti Ebubekir Hazreti Peygamber'in hastalığının hafiflediğini gördü ve kendisinden izin alarak Sünh mevkiindeki evine gitti. Bazı sahabiler de işlerine gittiler. O sırada Hazreti Peygamber'in hastalığı ağırlaştı. Son nefesini vermeden önce kölelere iyi davranmıştı.

davranmayı, onları giydirmeyi, yedirmeyi, onlara yumuşak söz söylemeyi ve namaza devam etmeyi tavsiye etti. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber vefat etmeden önce hafif bir sesle "La ilahe illallah, ruh teslimi ne şeymiş" demiş ve güçlükle işitilebilen son sözü ise şu olmuştur: "Ma'ar rifqil a'la, yüce Rabbimle beraber." Hazreti Peygamber bu sözleri söyledikten sonra eşi Hazreti Ayşe'nin kolları arasında yerine hiç kimseyi bırakmadan 14 Rebiül Evvel pazartesi günü kuşluk vakti ruhunu teslim etmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatı Müslümanları derinden üzmüş ve mateme boğmuştur. Hatta öyle ki onun gerçekten ölüp ölmediğini soranlar, öldüğüne inanmayanlar da olmuştur. Hazreti Ömer kılıcını çekerek Resulullah'ın ölmediğini iddia etmiş ve onun öldüğünü söyleyenlerin kellesini uçuracağını söylemiştir. Vefat esnasında Medine'nin sülh mevkiinde evinde bulunan Hazreti Ebu Bekir derhal gelerek doğruca Hazreti Peygamber'in bulunduğu odaya girdi. Yüzünü açıp vefat etmiş olduğunu görünce gözlerinden yaşlar boşandı ve dudaklarından şu sözler döküldü: "Sana her şey feda olsun. Allah'a and olsun ki ölüme iki kere uğramayacaksın. Mukadder olan ölümü işte tattın. Hayattayken güzeldin, ölümünde de güzelsin." Hazreti Ebu Bekir bundan sonra odadan çıkarak metin bir şekilde şaşıran halkı teskin etmeyi başardı. Hazreti Ömer'in söylendiğini duyunca onu susturarak konuşmaya başladı. Allah'a hamd ettikten ve Hazreti Peygamber'e salat ve selam getirdikten sonra şu tarihi konuşmayı yaptı: "İnsanlar, Muhammed'e tapan bilsin ki Muhammed ölmüştür. Allah'a ibadet edenler onun diri ve ölümsüz olduğunu bilirler. Allah Teala buyuruyor ki Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan evvel nice peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse siz gerisin geriye dönecek misiniz? Kim geri dönerse Allah'a bir zarar vermez. Allah şükredenlere mükafatlarını verir." Hazreti Ebu Bekir'in bu sözleri Müslümanları sakinleştirdi. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in yakın akrabalarıyla birlikte Hazreti Peygamber'in cenazesinin bulunduğu odaya girdiler. Bu arada Ensar'ın aralarından birini halife seçmek üzere Beni Saide gölgeliğinde toplandığına dair haber geldi. Hazreti Ömer yanına Hazreti Ebu Bekir'i de alarak oraya gitti. Yolda Ebu Ubeyde bin Cerrah da onlara katıldı. Halife seçilen Hazreti Ebu Bekir'e ertesi gün Mescid-i Nebevi'de umumi biat yapıldı. Hazreti Peygamber'in cenazesini Hazreti Ali yıkadı. Hazreti Abbas, onun oğulları Fazıl ve Kusem'le Üsame bin Zeyd Hazreti Ali'ye yardımcı oldular. Salı günü öğleye doğru yıkanıp kefenleme işi tamamlandıktan sonra Hazreti Peygamber'in cenazesi evinde bulunan seriyerin üzerine konuldu. Müslümanlar grup grup odanın alabileceği kadar sayıda, önce erkekler, sonra hanımlar ve daha sonra da çocuklar içeriye girerek imamsız olarak cenaze namazı kıldılar. Bu arada Hazreti Peygamber'in defnedileceği yer hususunda ihtilaf çıktı. Kimisi onun Mescid-i Nebevi'ye, kimisi Baki kabristanına defnedilmesini söyledi. Hazreti Ebu Bekir bir defasında peygamberin ruhu kabzedilen her peygamber ancak öldüğü yere defnedilmiştir buyurduğunu işitmiştim diyerek meseleyi halletti ve onun vefat ettiği yer olan Hazreti Ayşe'nin odasına defnedilmesine karar verildi. Mezarı Ebu Talha el-Ensari Zeyd bin Sehl kazdı. Hazreti Peygamber vefat ettiği günün ertesi yani salı günü defnedildi. Kabrine Hazreti Ali, Fazıl bin Abbas, Kusem bin Abbas ve Üsame bin Zeyd'in indikleri rivayet edilir. Daha sonraki yıllarda Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de Hazreti Peygamber'in yanına defnedildiler. Peygamber Efendimizin kabri kıble tarafında olup Hazreti Ebu Bekir'in başı
Peygamber Efendimizin omuz hizasına, Hazreti Ömer'in başı da Hazreti Ebu Bekir'in omuz hizasına gelecek şekilde defnedilmişlerdir. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Badiru bil a'mali fitena ke kıta'il leylil muzlim. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
2: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. Sizden olan yöneticilere de eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması, topyekün

0: huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bedir Savaşı'nda bulunan künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ya hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek, tamah ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen, Allah'a yemin ederim ki, hayatım boyunca senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım, dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh, hilafeti zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ey Müslümanlar! Hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum ama o kabul etmiyor, dedi. İşte bu şekilde hakim peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almadı.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki, Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk. وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim, azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Uzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm. Devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim. Devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor. Tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor. Dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor. Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyuyla karışsaydı onu dahi bozardı," buyurdu.
1: Bir hadis, bir çocuk, az sonra.
2: Sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın sevgili dinleyenleri, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili Peygamberimizin çocuk eğitimiyle ilgili hadislerinden bazılarını bu programımızda ele alıyoruz. Bugün de çocuğa yemek adabı öğretmeye dair bir hadis-i şerif üzerinde konuşacağız. Peygamber Efendimizin üvey oğlu Ömer bin Ebu Seleme, bir gün Peygamberimizin yanında yemek yerken elini tabağın içinde rastgele dolaştırmıştı. Peygamber Efendimiz bu durumdan rahatsız olmuş ve ona doğrusunu öğreterek şöyle buyurmuştu. Yavrucuğum, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Ömer bin Ebu Seleme, Peygamber Efendimizin eşi Ümmü Seleme validemizin oğluydu. Ümmü Seleme validemiz, eşi Ebu Seleme ile birlikte önce Habeşistan'a hicret etmiş, sonrasında da Medine'ye hicret etmişti. Ama eşinin vefatıyla dul kalmasından sonra Peygamber Efendimizle nikahlanmıştı. O sırada küçük evlatlarından birisi

Efendimizin eğitim üslubunun en temel özelliklerinden birisiydi. Hitap şekli hep şefkatliydi. Azarlamayan, kötülemeyen ve hiçbir şekilde başkasının yanında küçük görmeyen Peygamber Efendimiz muhatabını saygıyla ve sevgiyle eğitirdi. Peygamber Efendimiz aynı zamanda çocukların gördüklerini taklit ettiklerini bildiğinden onlara model olarak da öğretmeyi severdi. Sofrada Peygamberimizle birlikte yemek yiyen herkes, çocuk olsun, büyük olsun, yemek yemenin adabını ondan öğrenirdi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın, ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim buyuruyordu. Temiz ve helal gıdalardan yemek, güzel işler yapmak, Cenab-ı Hakk'ın her an bizi gördüğünü bilerek davranmak aslında yemek adabının ilkelerinden birkaçıydı. Peygamber Efendimiz sofrada israf etmezdi. Yemeği asla kötülemezdi. Beğenmediyse yemez, elini uzatmaz ama yemeğin aleyhinde konuşmazdı. Sessiz kalmayı tercih ederdi. Peygamber Efendimizin yanında çocuklar bu davranışları görerek elbette öğreniyorlardı. Lokmalarını küçük alan, ölçülü ve sakin yiyen Peygamberimiz etrafındakiler için en güzel modeldi. Sadece sözle değil, yaşayarak da gösteriyordu. Ve az önce dediğimiz gibi çocuklara yaklaşımındaki utandırmayan, bağırmayan, şefkatli hal çocuklar için her şekilde örnek alınmayı ve sözünün dinlenmesini kolaylaştırıyordu. Peygamber Efendimizin elbette sofra adabından, az önce söylediğimiz hadis-i şerifte olduğu gibi manevi değerlerin korunması da vardı. Peygamberimiz Ömer'e demişti ki, yavrucuğum besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Besmele çekmek, her işe besmele ile başlamak Müslüman olmanın şiarındandı. Çünkü besmelenin içinde hem şükür vardı, hem hamd vardı, hem paylaşma, hem de Rabbinin nimetini bilerek minnet vardı. Peygamber Efendimiz besmele ile başlanan her işin hayırla tamamlanacağını müjdelemişti. Yemek yerken besmele ile başlamak Peygamberimizin öncelikli kurallarından birisiydi. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz sağ el ile yemeği tavsiye etmişti. Sağdan giyinmek, sağ el ile yemek, sağ ayağını önce atarak yürümek, sağ tarafını iyi, hayırlı, güzel işlerde öncelikli olarak kullanmak Peygamberimizin sünnetiydi. Aslında sağı kullanmanın bir mümin tipolojisi oluşturmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Peygamberimiz küçük Ömer'e de sağ eliyle yemesini tavsiye etmişti. Sağ el ile yemek konusunda ısrarcı ve gayretli olmak en güzeliydi. Ayrıca Peygamberimiz yemeğin ortasından yenmemesini, herkesin önünden yemesini istiyordu. Peygamberimiz zamanında olduğu gibi asırlar boyunca, hatta bugün de ortadan yemek yemek bizim kültürümüzde var olan bir durum. Ortadaki bir tabaktan topluca yemek yemenin adabında herkesin kendi önünden küçük lokmalar ve küçük kaşıklarla yemek yemesi adabın bir parçası olarak görülüyor. İştahlı bir şekilde diğerlerinin hakkını önemsemeden ve tabağın ortasına inen bereketi kaşıklarcasına yemek yemek Peygamberimizin çok hoşlandığı bir durum değil. Aslında çocuklar kuralları severler ve hareketlerinin belli kurallar dahilinde şekillenmesinden memnun olurlar. Önemli olan küçük ve anlaşılır kurallar koyarak çocuğu zorlamadan öğretmektir. Peygamberimizin cümlesinin ne kadar kısa ve anlaşılır kurallardan oluştuğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Üç ayrı kuralı sadece birer kelimeyle söylüyor olmak, çocuğun aklında kalmasını ve uygulamasını kolaylaştırdığı için son derece önemli. Biz de çocuklara sofra adabını öğretmek konusunda hassas olmalıyız. Bilmeliyiz ki öğretmemiz ilk önce örnek olmamızla mümkün. Sofraya otururken besmele çekiyorsak, önümüzden nazikçe, sakince, edeple yiyorsak,
Konuşurken başkalarının sözünü kesmiyor ve çocuklar için sofranın huzurlu, keyifli

0: hal almasını sağlıyorsak aslında çocuklara sofra adabını öğretiyoruz demektir. Yemeğe başlamadan önce büyükleri beklemeyi, ağzında yemek varken konuşmamayı, sofradan izinsiz kalkmamayı öğrenmesi çocuğun milli kültürümüzü, geleneklerimizi ve manevi değerlerimizi içselleştirmesi açısından önemlidir. Bir taraftan sofranın kurulmasına, bir taraftan toplanmasına yardım etmesi, sofraya zorlayarak değil, keyifle ve huzurla gelmesi, devamlı eleştirilmek yerine sofra esnasında güzel şeylerin konuşulmasından dolayı nimetle birlikte güzelliği hatırlaması çocuk için gerçekten büyük anılar oluşturacaktır. Büyük anılar diyorum çünkü bazen küçük ve rahatsız edici anılar sofra adabını zedelediği gibi çocuğun yeme içme düzenini de bozmaktadır. Kültürel ve manevi boyutlarıyla bir sofra adabı yemeğin nimet olduğunu evladımıza anlatarak başlar. Asla israf edilmemesi gerektiğini ve yemeğe, rızka, nimete, şükür bilinciyle yaklaşılması gerektiğini çocuklara öğretmek bizim vazifemizdir. Her bir yiyeceğin Allah'ın ihsan ettiği bir nimet olduğunu, buna daima şükür ve minnet duymamız gerektiğini, yediklerimizin helal ve temiz olmasına dikkat etmenin önemini, insan sağlığına zarar vermeyen dengeli ve ölçülü bir beslenmenin Peygamberimizin sünneti olduğunu evlatlarımıza öğretelim. Rızkı, nimeti başkasıyla paylaşan, ihtiyaç sahipleriyle lokmasını paylaşmayı bilen ve yemek kültürümüze sahip çıkan evlatlar yetiştirmek niyazıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul, abdestini bozmaksızın mescitte namazı beklediği müddetçe namazda sayılmaz.

Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir adam, "Ya Resulallah, malımı zorla almak isteyen birine karşı ne yapmalıyım?" diye sorar. Allah Resulü, "Ona Allah'ı hatırlat," cevabını verir. Adam tekrar sorar, "Ya buna aldırmazsa?" "Yakınındaki Müslümanlardan yardım iste," der Allah Resulü. Adam, "Peki çevremde kimse yoksa?" Resulullah, "Ona karşı yetkililerden yardım iste." Adam, "Peki yetkililerin müdahale imkanı yoksa?" Resulullah, "O zaman malını korumak için mücadele et. Ya ahiret şehitlerinden olursun veya malını kurtarırsın." Bir başka rivayette diyalog şöyle devam etmektedir. Adam, "Mücadele ederken ya ölürsem?" Resulullah, "Şehit olursun." Adam, "Ya ben onu öldürürsem?" Resulullah, "Onun yeri cehennemdir," buyurur.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.''

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

malı sırtta taşımak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, bir hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha erdiği her gün iki melek iner. Birisi, ey Allah'ım, infak edene halef yenisini ver. Diğeri, ey Allah'ım, elinde tutana telef ver der. Kişinin meşru yollarla sahip olduğu servetini, Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine harcamasını ifade eden infak, Kur'an'da müminin özelliklerinden sayılmış, her biri 100 taneli 7 başak veren bir tohuma benzetilen bu salih amelin Allah katındaki karşılığının 1'e 700 olduğu ifade edilmiştir. Hadiste infak edenin kazançlı, cimrilik yapanınsa zararlı çıkacağını anlatmak üzere, her sabah bir meleğin servetini Allah yolunda harcayan için "Ya Rabbi, bu kulunun harcadığı malın yerine yenisini ver" diye dua ettiği, diğer meleğin ise "Ya Rabbi, elinde tutup cimrilik edenin malını telef et" dediği bildirilmiştir. İkinci meleğin duasıyla serveti üzerinde tir tir titreyip Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden başkalarını faydalandırmayan, muhtaçlara vermeyen, Kur'an'ın ifadesiyle elini boynuna bağlayıp cimrilik eden kimseler uyarılmaktadır. Biriktirdiği malın devamlı artacağını ve hiç eksilmeyeceğini düşünerek bencilce davranan kimse, evinde yaptığı bu ince hesabın her zaman çarşıya uymayacağını, emanet elinden alındığında anlayacak, fakat o zaman iş işten geçmiş olacaktır. Toplayıp saydığı malın adeta kendisini ebedileştireceğini zannettiği bir anda, gözünden sakındığı o servetin tamamen başkalarına kalacağı gerçeğini son anda idrak edecektir. Kimseyle paylaşmak istemediği kazancının niçin bereketsiz olduğunu anlamakta güçlük çekecektir. Sadaka malı eksiltmez buyuran Allah Resulü'nün bu hikmetli sözündeki espriyi anlamadığı için, karşılıksız verdiği her şeyin servetini azaltıp kendisini zarara sokmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünecektir. Sevgili Peygamberimiz, infak eden cömert kimseyle cimrilik yapanı, üzerinde zırh bulunan bir kişiye benzetmiş, cömert olanın Allah için yaptığı her harcamada zırhının genişlediğini, cimrinin ise bir sadaka vermeye niyetlendiğinde zırhının onu sıkıp hareketsiz bıraktığını ifade ederek, cimriliğe yol açan mal hırsının insanı nasıl bir haleti ruhiye içine soktuğunu anlatmak istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de hayır sahibi babaların bıraktığı bahçeyi kimse görmeden, hiçbir fakirin talebine maruz kalmadan erkenden hasat etmek düşüncesiyle yola çıkan, fakat bu niyetlerinden dolayı Allah'tan gelen bir afetle kapkara kesilen bahçelerini tanıyamayan gençlerin pişmanlıkları tasvir edilmiştir. Bütün bunlar her insanda doğal olarak var olan mal mülk sevgisinin dizginlenemez bir hırsa dönüştüğünde nelere mal olduğunu gösteren örneklerdir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her türlü harcamayı içine alan infak, farz olan zekattan nafile sadakaya, ailenin geçimini teminden meşru amaçla sarf edilen aynî nakdi, maddi manevi her türlü yardıma kadar uzanan geniş bir kapsama sahiptir. Mümin imkanları ölçüsünde infakta bulunurken hem ibadet yapmanın hem de muhtaçları memnun etmenin manevi haz ve tatminini yaşayacaktır.

bu haza ulaşmak için mutlaka varlıklı olmak da gerekmemektedir. Zira sevgili Peygamberimiz sadaka vermenin her Müslümana gerekli olduğunu açıklarken, buna gücü yetmeyenlerin sırasıyla elinin emeğiyle çalışıp kendisine ve başkalarına faydalı olmalarını, mazlum ve mağdurlara yardım etmelerini, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmalarını ve nihayet bunları hiçbirini yapamayanların kötülükten uzak durmalarını, bunun da onlar için bir sadaka olduğunu ifade etmiştir. Sadaka da infakın bir parçası olduğuna göre, müminin işlediği salih ameller birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütünü oluşturacak, bu da onun sağlam imanının hayata yansıyan canlı bir tezahürü olacaktır. Bu fani dünyada insanın sınandığı şeylerden birinin de mal olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, kendisine inanan kullarının israftan ve cimrilikten uzak durarak ikisi arasında dengeli bir yol tutanlar olduğunu, ancak kafir ve münafıkların bu sınırları zorladıklarını belirtmiştir. Çünkü onlar, Allah bize lütfundan verirse bol bol sadaka vereceğiz dedikleri halde, onun nimetlerine nail olunca cimrilik ederek yüz çevirmişlerdir. Yarattığı kulları en iyi tanıyan Yüce Allah, onların bu zaafına çarpıcı bir şekilde şöyle işaret etmektedir. De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman tükenir korkusuyla sıktıkça sıkardınız. Zaten insan çok cimridir. İmanla cimriliğin bir kulun kalbinde asla bir arada olmayacağını bildiren Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın müminlerin vasıfları arasında saydığı infakın önündeki en büyük engel olan bu kötü ahlakın, Müslümana yakışmayan bir özellik olduğunu vurgulamak istemiştir. Çünkü cimri, Allah'ın bir emaneti olan malı, kendisine yük yapan insandır. Bu yükü o, hem bu dünyada hem de ahirette taşımak zorunda kalacaktır. Bu dünyada gözü gibi esirgediği malını koruma endişesiyle ömrünü mahvedecek, öbür alemde ise kör kuruşun hesabını vermek için ter dökecektir. Akıllı insan, malını sırtına alan değil, onun sırtına binendir. Serveti yük yapmamak, onu amaç değil araç olarak görmekle mümkündür. Malı, bu dünyada kimseye minnet etmemenin bir aracı gören insan, ona ancak hak ettiği kadar değer verir. İhtiyacından fazlasını başkalarıyla paylaşarak yükünün ağırlaşmasına izin vermez. Kısacası Yunus Emre'nin geniş gönlü ve engin basiretiyle asırlar öncesinden dile getirdiği şu dizeleri hayatının düsturu haline getirir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

0: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hacc edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar" demiştir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, "Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır" dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, "Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi" dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine "Beni tasdik eden Münafikun" suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ümmü Habibe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder." Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında "Artık oruç tutmayın" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine peygamberin ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, "Onu bırakın. Zira hak sahibi söz hakkı vardır" dedi ve ona "Aldığım deveyle yeşit bir deve verin" diye emretti. Bunun üzerine ashab, "Ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
4: Herhangi bir genç, bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Bir zamanlar pek çok şeye gücü yeten insan, yaşı ilerlediğinde Allah'ın kanunu gereği eskiden yaptıklarını yapamaz, anladıklarını anlayamaz hale gelir. Bazen aklı erer de gücü yetmez. Hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Yardıma ve desteğe ihtiyaç hissedebilir. Ona yardım elini uzatacak ilk kişi ailesindeki genç bireylerdir. Büyüklerine destek olanlar hem onların hayat tecrübelerinden faydalanır hem de sevgili Peygamberimizin müjdelediği gibi kendi yaşlılığında ona hizmet edecek gençlerin varlığını güvence altına alır. Büyüklere saygı göstermeyenlerin mümin ahlakını içselleştiremediğini ifade eden sevgili Peygamberimiz, ebeveyn söz konusu olunca sorumlulukların daha önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ebeveyninden İkisi ya da biri yaşlandığı halde onlardan kendini cennete ulaştıracak duayı alamayanları şiddetle kınamıştır. Yaşlıların sosyal hayatın içinde kalmalarına önem veren Allah Resulü, namaz kıldıranları, cemaatini tanıyıp onların durumlarını dikkate almaları konusunda uyarmıştır. Sizden biriniz, insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Yaşlıları ve tüm ihtiyaç sahiplerini koruyup gözeten sevgili Peygamberimiz, çevresindeki insanlara da hatırlatmalar yapmıştır. Siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Allah Teala'nın sunduğu uzun ömür fırsatını salih amellerle zenginleştirerek değerlendirmek bireyin elindedir. Kendisine en hayırlı insan kimdir diye sorulduğunda Peygamberimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir cevabını vermiştir. Tüm nimetler gibi aynı zamanda imtihan olan uzun ömrü değerlendiremeyense ziyandadır. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Dilimizdeki gönül kocamaz ifadesi, yaşlandığı halde bunu kabul etmek istemeyerek hala genç gibi davrananların duygularını yansıtır. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir sözleriyle Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmiş ve başkalarına muhtaç olacak kadar yaşlanmaktan Allah'a sığınmıştır.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: İbni Ömer radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: Şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye İyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağı ile orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise emredileni veren denilmektedir.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

0: Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.
1: Hadislerle İslam az sonra.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

Kelime-i Şehadet. İbni Ömer'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. İslam dininin özü ve temeli tevhid, yani tek Allah'a iman ilkesidir. Bu ilkenin ifadesi ve Müslüman olmanın ilk şartı ise kelime-i şehadet, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederim anlamına gelen şehadet cümlesini inanarak söylemektir. Bu sözü söyleyen bir kimse, öncelikle Allah'tan başka dua edip yardım istenilecek, sığınılacak, bela ve musibetler karşısında niyazda bulunulacak hiçbir kimsenin ve yüce kudretin bulunmadığını, rızkın yalnızca Allah'tan geldiğini ve yalnız ondan istenebileceğini, yalnızca Allah'a güvenileceğini, başka hiçbir varlığa bel bağlanmayacağını, yalnız ona ibadet edip yalnız ondan yardım istenileceğini, kulluğun yalnızca Allah'a olacağını gönülden kabul etmiştir. Kelime-i şehadetle aynı anlama gelen başka bir söz de kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür cümlesinden ibaret olan ve inanılması gereken temel esasların özeti sayılan bu ifade kelime-i tevhid olarak adlandırılır. Bunun daha basit, kısa ve öz ifadesi ise birçok ayet ve hadiste geçtiği üzere La ilahe illallah cümlesidir. Son derece kısa ve sade yapısıyla kelime-i tevhid, aslında İslam inancının anahtarı konumunda olup, gayet zengin bir anlam alanına sahiptir. Sadece inanç esaslarının temelini oluşturmakla kalmayan bu ifade, İslam kültür ve medeniyetinin en ince detaylarına kadar etki etmiştir. Bir kimsenin mümin veya Müslüman sayılabilmesi için, her şeyden önce kelime-i şehadet veya kelime-i tevhidde ifade edilen Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu beyan, yani dille ikrar etmesi, sonra da kalbiyle tasdik etmesi gerekir. Böylece kişi ehli tevhid denilen inananlar topluluğuna iştirak etmiş olur. Kelime-i şehadetin İslam ve iman esaslarındaki önceliği birçok hadis-i şerifte önemle vurgulanır. Bu itibarla Hazreti Peygamber'in Muaz bin Cebel'i Yemen'e ehli kitaptan bir topluma vali olarak gönderirken, oraya vardığında önce onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma inanmaya çağır diye talimat verip, namaz ve zekat gibi dinin diğer emirlerini sonra zikretmesi, kelime-i şehadetin dini tebliğde ilk ve en önemli adım olduğunu göstermektedir. Kelime-i şehadet, İslam'a girişi simgeleyen anahtar bir cümle olması yanında, kişinin dünya ve ahiret saadetini sağlayan bir kılavuz niteliğindedir. Zira Resulullah, La ilahe illallah diyen kimsenin, canının ve malının dokunulmaz olduğunu, savaşta düşman saflarında yer alsa ya da can korkusuyla da olsa dahi La ilahe illallah diyerek İslam'a girdiğini söyleyen kimsenin öldürülemeyeceğini bildirmiştir. Kelime-i şehadet aynı zamanda dünya ve ahiret mutluluğu içinde bir kurtuluş beratıdır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz, başta Bizans İmparatoru Herakl olmak üzere dönemin önemli hükümdarlarını ve birçok şahsı İslam'a davet ederken, çoğu zaman Müslüman ol, kurtul buyurarak onları öncelikle kelime-i şehadet getirmeye davet etmiştir ki,
Bu sözün hem kurtarıcı özelliğinin veciz bir ifadesi hem de Peygamberimizin tebliğ üslubunun güzel bir örneğidir. Kelime-i şehadet aslında elest bezmi diye başlayıp sonsuzluğa uzanan bir yolda insanlığın hayatını sürekli aydınlatan bitmez tükenmez bir hakikat beyanıdır. Dini geleneğimizde yeni doğan çocuğa isim konulurken sağ kulağına ezan okunup sol kulağına kamet getirilmesi, İslam'a davet edilen kimseye ya da ölmek üzere olan kişiye kelime-i şehadet getirmesi terkininde bulunulması, bu hakikat beyanının yinelenmesidir. Hazreti Peygamber'in ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah sözünü terkin ediniz buyurması, kelime-i tevhidin dünya hayatını güzelce noktalama ve ebedi hayata hayırla başlama konusunda ne kadar önemli olduğunu gösterir. Çünkü son sözü la ilahe illallah olan kimse cennete girer buyuran Peygamber Efendimizin başka bir hadisine göre Cebrail kendisine gelerek Allah'a şirk koşmadan ölen kimsenin cennete gireceğini ümmetine müjdelemesini istemiştir. Benzer bir hadiste ise Allah'ın kulları üzerindeki hakkının yalnız kendisine ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamaları, kulların Allah üzerindeki haklarınınsa onlara azap etmemesi olduğu belirtilir. Kelime-i şehadet getirmek bir zikirdir, duadır, sadakadır, ibadettir. Kısacası en üstün ve eşsiz bir ameldir. Nitekim Allah'a ve Resulüne iman etmeyi en üstün amel olarak nitelendiren Peygamberimiz, Allah'a ortak koşmadan sadece ona ibadet etmek anlamına gelen kelime-i tevhidin, günahları silip süpüren ve kişiyi cennete götüren eşsiz bir amel olduğunu söylemiştir. Kelime-i şehadet aynı zamanda Allah ve Resulünün şefaatine mazhar olmaya, günahların bağışlanmasına ve cennete girmeye vesiledir. Şefaat hadisi diye bilinen bir hadiste, La ilahe illallah diyen kimseler için Peygamber Efendimizin Allah'tan şefaat dileyeceği, Allah'ın da La ilahe illallah diyenlerin hepsini cehennemden çıkaracağı ifade edilmektedir. Ayrıca kelime-i şehadeti özümseyerek söyleyen kimseler için Peygamber Efendimizin şöyle bir müjdesi vardır. Kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah onu cehenneme haram kılar.''

Kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid, bir insanın dünya ve ahiret mutluluğu için bu kadar önem taşıdığına göre, onun lafzına ve ruhuna aykırı söz ve davranışlardan şiddetle kaçınmak gerekir. Bu konuyla ilgili bir hadiste Yüce Allah'ın, kainatın yegane yaratıcısı ve mutlak hakimi olduğu gerçeğiyle bağdaşmayan sözlerin ve batıl inanışların, kelime-i şehadetle dile getirilen tevhid ilkesine aykırı olduğu belirtilmektedir. Başa gelen musibetler karşısında takdir-i ilahiye isyan etmek, ne kadar değerli ve sevimli olursa olsun, Allah

olmaz. Çünkü tevhid, insanı kendisine itaat ve ibadet etsin diye en güzel şekilde yaratan Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak ve bunu açıkça dile getirmektir. Dolayısıyla bu dünyaya ve ahirete dair her türlü hayrın ve hakikatin temelidir. O halde kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid, Allah'ı birlemek, Allah'a teslim olmak, Allah'tan başkasına kul olmayı reddetmek, Allah'ın rızasına nail olmaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zandan sakının, çünkü zan sözün en yalanıdır.
2: Cabir bin Semure'ye Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca, o, elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaşadıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya, dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermişti.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok" der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse, şeytan "Barınacak yeri buldunuz" der. Yemek yerken besmele çekmezse, "Hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz" der.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o, adam öldürme çığırını açan ilk kişidir.''

0: Hicretin 7. yılının Muharrem ayıydı. Kutlu Nebi, Yemame'nin ilk emiri olan Hevze el-Hanefi ve Sümame bin Üsali İslamiyet'e davet etmek için elçi olarak Selit bin Amr'ı görevlendirdi.
1: Anladım ya Resulallah. İkisine de ayrı ayrı dediğiniz şekilde davetinizi ulaştıracağım. Be!
0: Elçi Selit bin Amr, Hevze el-Hanefi'ye geldi ve Hazreti Peygamber'in kendisini İslam'a davet ettiğini bildirdi.
1: Ey emir! Yerin ve göğün, bunların altındaki ve üstündeki her şeyin tek ve yüce yaratıcısı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, onun kulu ve Resulü Muhammed seni İslam'a davet ediyor.
2: Demek Muhammed beni İslam'a davet ediyor ha? Olur, neden olmasın? Ama bir şartım var.
1: Şart mı? Ne şartı?
2: Eğer Muhammed ölümünden sonra peygamberlik ve iktidarın bana geçmesini kabul ederse ben de onun davet ettiği dine geçmeyi kabul ederim. Yok, eğer bunu kabul etmiyorsa ben de davet ettiği İslam dinini kabul etmiyorum.
3: De!
2: Yine de bir düşünsün. Sadece peygamberliği verse de olur.
0: Elçi, Yemame'nin diğer emiri Sümame bin Üsale de Hazreti Peygamber'in davetini iletti. Ancak bu davet de dostça karşılanmadı. Daha sonra Yemameli Sümame, Necid civarında Kurata Seriyyesine çıkan bir askeri birlik tarafından yakalandı ve Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
4: Muhammed, işte beni yakaladın. Eğer beni öldürmek istersen bu senin hakkın. Buna diyecek sözüm yok. Eğer fidye karşılığı canımı bağışlamak istersen de işte malım. Ne kadar istersen veririm. Ancak beni öldürmez, bana lütufta bulunur ve canımı bağışlarsan da şükreden birine iyilik yapmış olacaksın.
0: Yemameli Sümame artık esirdi. 3 gün boyunca mescitte tutuldu. Allah'ın kutlu elçisi ona iyi davranılmasını emretti. Kutlu Nebi ona evinden yiyecekler gönderdi ve 3 gün boyunca onu İslamiyet'e davet etti. Fakat Sümame buna yanaşmadı.
4: Hayır, dinini kabul etmiyorum Muhammed. Ama beni serbest bırakırsan istediğin fidyeyi vereceğime söz veririm.
0: 3. günün sonunda Hazreti Peygamber Sümame'yi hiçbir fidye istemeksizin serbest bıraktı. Sümame, Allah'ın kutlu elçisinin bu davranışından çok etkilendi ve Müslüman olup Resulullah'a biat ettikten sonra şu samimi itirafta bulundu.
4: Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din de yoktu. Ama bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir şimdi. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu.
0: İlerleyen yıllarda Yemame halkı peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseylemetül Kezzab'a uyarak İslam'dan ayrıldığında Sümame ona karşı kabilesinden topladığı inananlarla birlikte savaştı. Yemameli Sümame, Müseylime'nin öldürülmesinden sonra Bahreyn'de irtidat edenlerle savaşmaya giden Ala el-Hadrami kumandasındaki İslam ordusunda yer aldı ve onun bu desteği mürtetlerin yenilgiye uğratılmasında etkili oldu. Ancak Sümame, zaferin ardından Yemame'ye dönerken mürtetler tarafından şehit edildi. Yemameli Sümame, Yüce Allah'ın hidayet lütfettiği ve Hazreti Peygamber'in yol gösterdiği birisi olarak son nefesine kadar İslam'a sadık kaldı ve şehadete erişti.

0: Hadislerin hikayeleri. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe? Kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.

Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

0: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü 3 defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurma sadaka ile bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. İslam'a göre her mümin ahiret yurdunda Allah Teala'nın huzurunda hesaba çekilecektir. Amellerin hesabının karşılığı huzur yurdu cennet ya da derdin, huzursuzluğun mekanı cehennemdir. Mümine düşen tedbir alarak cehennemden korunmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahiret yurdunda faydası olacak infakın yani Allah rızası için yapılan harcamaların önemine dikkat çekmiştir. Bir hurmanın yarısı bile olsa ifadesi çok anlamlıdır. İnfakın az veya çok olmasından ziyade infak edenin samimi niyet taşımasına vurgu yapılmıştır. Hazreti Peygamber sadaka vermekle malın eksilmeyeceği ve hiçbir iyiliğin küçük görülmemesi bilincine sahip olmamızı istemiştir. Güzel söz, sadaka olmakla beraber ilahi bir emirdir. Sözün en güzeli insanları hakka, doğruya, olgunluğa, insanca yaşamaya sevk eden Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah, güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Yumuşak davranandır, buyurmuştur. Allah kelamını ümmetine ulaştıran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ve faydalı söz söylemeyi emir ve tavsiye etmiştir. Söz faydalı olduğu sürece mutlaka hayırlıdır. Hayır olan söz söylenmelidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse sözün mutlaka hayırlısını söylesin ya da sussun. Gönül alan, onur kırmayan, hakkı üstün tutan söz güzel sözdür. Gönülden yapılan infak ve daima güzel olanı konuşmak müminin prensibi olmalıdır.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem," denilince kadın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, İkisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma bile olsa sadaka versin sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye
açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" deyin buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik. Estağfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim. Sana tövbe ederim.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu.
0: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim Peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
2: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık?
3: Artık ne bir evsli hazreçliye ne de bir hazreçli evsliye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
4: Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al. Sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur. Öğrettiklerini hızlı kavrar.
5: Bundan sonra Medine'de değil insanlara, yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur.
0: 33. Bölüm.
1: Medine'nin nüfusunu oluşturan iki grup vardı. Araplar ve Yahudiler. Yahudiler kutsal kitaplarındaki bilgilerden hareketle yeni bir peygamber geleceğini bilirler ama bunun kendilerinden çıkacağını söylerlerdi. Hatta Evs ve Hazreç kabilesine pek çok kere son peygamberin gelişiyle güçlerinin artacağını ve böylece onlar üzerine hakim duruma geleceklerini söylemişlerdi. Son peygamberin Arapların arasından çıkması Yahudilerin kabul edebileceği bir şey değildi. Çünkü kendilerinin üstün ırk olduğunu düşünürlerdi. Abdullah bin Selam Medine Yahudilerinin ileri gelenlerindendi. Asıl adı Husayn idi. Babası ve dedesi gibi kendi de alimdi. Bir gün bilgisine güvendiği babasına şöyle bir soru sordu.
6: Baba, Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
7: Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi.
6: Peki gelince ne olacak?
7: Bu nasıl soru Husayn? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
6: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa?
7: İbrahim peygamberden bu yana tüm peygamberler İshak oğullarından çıkmıştır. Bu da öyle olacak. Olmazsa peygamber değildir. İnanma.
1: Abdullah bin Selam aldığı cevaptan tatmin olmamıştı. Kısa bir süre sonra peygamberimiz Medine'ye hicret etti. Onun gelişini duyduğunda Abdullah'ın yüreğine bir heyecan düştü. Bir an evvel gidip onu görmeliydi. Düşündüğü gibi de yaptı. Peygamberimizin yanına gitti, ona birkaç soru sorduktan sonra Müslüman oldu. Resulullah Yahudilerle ilişkilerini düzenlemek istediğinde Abdullah bin Selam'dan yardım istedi. Abdullah şöyle dedi.
6: Ya Resulallah, benim kavmimi görsen hayrete düşersin. İşlerine gelmediği zaman yalan söylemekten de iftira etmekten de çekinmezler. Şimdi gelsinler, Müslüman olduğumu öğrensinler, bak nasıl hakaret ediyorlar. Ben gizleneyim, sen önce beni onlardan sor, sonra ortaya çıkayım.
1: Peygamberimiz onun dediği gibi yaptı. Gelen Yahudileri topladıktan sonra onlara, aranızda bulunan Husayn bin Selam nasıl bir adamdır diye sordu. Husayn ismini Abdullah diye değiştiren Resulullah'tı. Yahudi bilginleri şöyle cevap verdiler.
8: O bizim alimlerimizdendir. Babası da dedesi de alimdir. Kavmimiz içinde hayırlı, itibarlı insanlardır.
1: Peygamberimiz, peki onun Müslüman olduğunu söylesem ne dersiniz? Dedi.
9: Böyle bir şey olamaz.
10: İnanmıyorum.
11: Bu mümkün değil.
9: Nasıl olur da öyle bir aileden gelip de dinini bırakır?
10: Ey kavmim, işte buradayım.
11: İşte geliyor. Bunu nasıl yapmış?
10: Şimdi bana söyleyin. İçinizde Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı en iyi bilen kimdir?
9: Ataların ve sensin.
11: Aramızda bu konuda en bilgili olanlar sizlersiniz.
10: Öyleyse sözümü iyi dinleyin. Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
9: Sen aramızda en bilgilimizken nasıl dinini terk edersin?
12: Nasıl böyle söylersin?
10: Bildiğim için söylüyorum işte. Bizim kitabımızda geleceği söylenen peygamber bu zattır.
9: Hayır, bunu kabul edemeyiz. Kabul edemeyiz.
12: Böyle bir şey olamaz.
10: Bakın, Resulullah Medine'ye geldiğinde onu görmek için insanların arasına karıştım. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü yalancı yüzü değildir. Gelin iman edin, bu nimetten mahrum olmayın.
8: Biz sana kavmimizin en şereflisi, en hayırlısı derdik.
9: Meğer en şerlisiymişsin.
12: Sözlerine güvenirdik, meğer aklın kıtmış.
8: Bundan sonra yanımızda itibarın yok.
10: Ya Resulallah. İşlerine gelmeyince neler diyeceklerini size söylemiştim. İşte dediğim çıktı.
1: Yahudiler hışımla evi terk ettiler. Abdullah bin Selam ve ailesi ise Müslümanlığa canı gönülden bağlandı ve ölene kadar Müslüman olarak kaldı. Yahudiler kendi aralarında sürekli bu meseleyi tartışıyorlar, yeni gelen din üzerine konuşuyorlardı.
13: Ne dersin, bu o mu?
14: Evet, vallahi o.
13: Onun olduğundan emin misin?
14: Eminim.
13: Onunla ilgili ne hissediyorsun?
14: Vallahi eski halimde kalacağım. Nefsimde ancak ona düşmanlık uyandı. Başka bir şey değil.
15: Efendim, size haberlerim var. Arapların peygamberini gördüm.
16: Arapların peygamberi mi? Bekledikleri adam gelmiş demek.
17: Nasıl biriydi, anlatsana.
16: Bir köle olduğunu unutma. Ben sana söz hakkı vermedim.
15: Selman, iyi misin? Canın çok acıdı mı?
17: İyiyim, sağ ol.
15: Yüzünde hala onun parmaklarının izi var. Neden bu kadar sinirlendi anlamadım.
17: Yahudiler bu peygamberin kendilerinden çıkacağını zannediyorlardı. Arapların kendilerine üstünlük sağlaması fikrine tahammül edemiyorlar.
15: Sen böyle şeyleri nereden biliyorsun?
17: Benim hayatım bunu aramakla geçti çocuğum.
15: Neyi? Anlayamadım.
17: Yüce Yaratıcı'nın bize ne söylemek istediğini anlamakla geçti benim ömrüm.
15: Bana anlatır mısın hikayeni?
17: Uzun bir hikaye. Dayanabilecek misin?
15: Elbette.
17: Peki. Ben İsfahan'da doğdum. Fars diyarında. Babam bulunduğumuz yerin ileri gelen adamlarındandı. Babamın dünyada benden daha fazla sevdiği kimse yoktu. Sevgisinden dolayı beni yanından hiç ayırmak istemezdi. Biz mecusiydik.
15: Mecusilik nedir?
17: Yani ateşe tapardık. Hiç sönmesine izin vermediğimiz bir ateşimiz vardı. Buraya bakma görevini de ben üstlenmiştim. Babamın büyük bir çiftliği vardı. Kendisi bir gün başka bir işi olduğundan beni çiftliğe gönderdi. Sakın ola oyalanma, yoksa merak ederim diye de sıkı sıkı

0: dinleriyle ilgili bilgi aldım. Eve gidişim gecikmişti, babam telaşlanmış. Neden geciktiğimi sordu, ben de olanları anlattım. Babam, o dinde hayır yoktur, senin atalarının dini ondan daha hayırlıdır dedi. Ben ısrar edince kiliseye tekrar gideceğimden korktu ve beni yalnız başıma dışarı çıkarmamaya başladı.
1: Senin kaçmandan mı korkuyordu?
0: Sanırım. Ben de evimizdeki hizmetçilerden birini kiliseye gönderdim. Hristiyanlığın merkezinin Şam olduğunu öğrenmiştim. Onlardan Şam'a gidecekleri zaman bana haber vermelerini istedim. Onlar da Hristiyan tüccarlardan oluşan bir kafilenin Şam'a gideceğini söylemişler. Ben de bir fırsatını bulup evden çıkarak onların yanına gittim. Birlikte Şam'a hareket ettik.
1: Buna nasıl cesaret ettin?
0: Gerçekliğinin ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu.
1: Şam'da ne yaptın peki?
0: Oradaki en büyük din aliminin kim olduğunu sordum. Beni bir psikoposla tanıştırdılar. Ona bu dine girmeyi ve yanında Hristiyanlığı öğrenmeyi istediğimi söyledim. Kabul etti. Yanında yaşamaya başladım. Rahip iyi bir insan değildi. Onun davranışları beni bu dinden soğutuyordu. Çünkü insanları sadaka vermeye teşvik ediyor, gelen paraları kendisi için saklıyordu. Derken adam öldü. Cemaati onu defnetmek için toplandılar. Onlara adamın yaptıklarını anlatmadan edemedim. Önce bana inanmadılar tabii. Ben de onlara sadaka paralarını biriktirdiği 7 küp dolusu altını gösterdim. Bunun üzerine o kadar sinirlendiler ki adamın cenazesini bile gömmediler.
1: 7 küp dolusu altın mı? Ne kadar çok para biriktirmiş.
0: Evet, maalesef. Sonra onun yerine bir rahip geldi. Bu adam gerçekten samimi bir Hristiyandı. Gece gündüz ibadet ederdi. Allah'tan korkardı. Onu çok sevmiştim. Hatta daha önce onu sevdiğim kadar kimseyi sevmemiştim. Sonra bu zat da ölüm döşeğine düştü. Ondan sonra kimin yanına gideceğimi bilmiyordum. Senden sonra kimin yanına gitmemi bana tavsiye edersin, ne yapmamı emredersin diye sordum. Bana, vallahi bugün yeryüzündeki insanlar arasında sana tavsiye edebileceğim kimse kalmadı. Ama ahir zaman peygamberinin gelmesi çok yakınlaşmış. Gölgesi üzerimize düşmüştür dedi.
1: Peki o peygamberin özelliklerini de söyledi mi?
0: Evet. Sen az önce gelen peygamberden bahsederken heyecanlanmamın sebebi buydu.
1: Onun özellikleri neymiş peki? Bana da söyler misin?
0: Rahibin dediğine göre o peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine gönderilecekmiş. Kendisi Arap topraklarında ortaya çıkacak 2 karataşlık arasındaki hurma bahçelerinin bulunduğu bir şehre hicret edecekmiş.
1: Aa, burasını tarif ediyor sanki. Medine öyle değil midir?
0: Evet, bence de burası.
1: Diğer özellikleri neymiş?
0: Sonra bana dedi ki o hediyeleri kabul edermiş ancak sadaka olarak verilen malı asla kendisi yemez, ailesine de yedirmezmiş. Sırtında peygamberlik mührü varmış.
1: Peygamberlik mührü de nedir?
0: Bir çeşit ben. Sırtında bir ben olması gerekiyormuş.
1: Anladım.
0: O rahip bana eğer gücün yeterse o diyara git diye tavsiyede bulunmuştu.
1: Sen de bu yüzden mi buraya geldin?
0: Yo, hayır. Buraya gelişimin hikayesi daha başka.
1: Nasıl oldu da buraya köle olarak geldin peki? Anlattıklarına göre zengin bir adammışsın.
0: Öyleydim. Yola çıktığımda bir kafileye rastladım. Onlara belli bir ücret karşılığında beni istediğim yere götürmelerini teklif ettim. Kabul ettiler. Ücretlerini verdim. Sonra buraya yaklaştığımızda beni bağlayıp bir köle gibi şu Yahudi'ye sattılar.
1: İnanamıyorum. Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
0: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. 2 karataşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
1: Hayat hikayenden çok etkilendim. Ben de senin yaptığını yapabilir miydim bilmiyorum. Çok cesurmuşsun.
0: Sen de cesur bir çocuksun. Ama umarım benimki gibi bir macera yaşamazsın.
1: Aslında bahsettiğimiz kişi, yani peygamber olduğunu söyleyen geleli bayağı olmuş, ben bugün gördüm.
0: Evet, öyleymiş. Benim de geç haberim oldu.

0: Peki onu görmeye gidecek misin?
1: Elbette. İlk fırsatta hem de.
0: Ben de seninle gelebilir miyim?
1: Olur. Ama sahibimize hissettirmeden gitmemiz lazım.
0: Ben evden giriş ve çıkış saatlerine dikkat ederim. Yarın çarşıda işi var. Sana haber veririm.
1: Peki. Anlaştık.
2: Selma'nın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin."

Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer, sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi baş ucunda dikilmiş, "Ebu Hureyre" diye sesleniyor. O da "Buyur, emrin olur ey Allah'ın Resulü" diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye, "Tekrar iç Ebu Hureyre" buyurdu. Bir miktar daha içince yine tekrarla buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabalarını görüp gözetir,

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu

0: işiten adam peygamberimize, "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı." Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar." Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim."

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Bi'sel abidu abidun yehtiru dünya biddin. Bi'sel abidu abidun hevan yudillu.
2: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir. 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın.

Ebu Hümeyd, Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, "Şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da, kendisine hediye gelseydi ya, "Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim," dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp 3 kere "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz. Ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, orada

Allah'tan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.

0: Zamanın Ötesinden az sonra.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız, Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
1: Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Zaman. Ne garip bir kelime, değil mi? Ne kadar tutmaya çalışırsak çalışalım, yine de elimizden kayıp gidiyor. Tutamıyoruz.

0: Hatta biz şimdi derken bile o an çoktan geçmiş oluyor. Siz de günler nasıl geçiyor hiç anlamıyorsunuz değil mi? Sabah oluyor, koşuşturmalar başlıyor. Gün bitiyor ama yapılacaklar bitmiyor. Bir bakıyoruz akşam olmuş, bir bakıyoruz ay değişmiş, mevsimler geçmiş. Yıllar parmaklarımızın arasından süzülen ince kum tanesi gibi akıp gitmiş ve gitmeye devam ediyor. Hep bir telaş içindeyiz. Sanki zaman hızlandı da biz geride kaldık. Üstelik her gün vakit yetmiyor diyoruz. Keşke günler biraz daha uzun olsa diye hayıflanıyoruz. Ama durup hiç düşündük mü? Gerçekten sorun zamanın azlığı mı? Yoksa biz mi kaybettik onun bereketini? Dakikalarımıza anlam, saatlerimize değer katmayı unuttuk mu? Gelin bir an duralım. Saatin tiktaklarını susturalım. Dünyanın gürültüsünü biraz olsun geride bırakalım. Derin bir nefes alalım ve o nefesle birlikte kalabalıktan, koşuşturmadan, bu hızlı dünyanın gürültüsünden sıyrılıp zamanın ötesinden geçelim asırlar öncesine. Asr-ı saadetin huzurlu iklimine. Hep birlikte Peygamber Efendimizin yaşadığı o bereketli günlere konuk olalım. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Kumların sıcaklığıyla ısınan bir Medine sabahıydı. Rüzgarın sıcak nefesi yüzlere çarpıyor, ufukta doğan güneş hurma ağaçlarının arasından süzülüyordu. Mescid-i Nebevi'nin avlusunda sessizlik hakimdi. Ama o sessizlik bile huzur kokuyordu. Sahabeler rahmet elçisinin etrafında toplanmış, her biri dikkatle onu dinliyordu. Kuşların cıvıltısı sohbetin arasında bir name gibi yankılıyordu. O gün Efendimiz şöyle buyurmuştu: "Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Ölmeden önce hayatınızı, hastalanmadan önce sağlığınızı, meşgul olmadan önce boş vaktinizi, ihtiyarlamadan önce gençliğinizi, fakir düşmeden önce zenginliğinizi." Bu sözler Mescid-i Nebevi'nin duvarlarında yankılanmış. Ama asıl yankısı sahabelerin kalplerinde yer etmişti. Her biri derin bir tefekküre dalmıştı. Acaba ben vaktimi nasıl geçiriyorum? Sonra bakışlarını Efendimiz'e çevirdiler. Çünkü onun hayatı zamanı en güzel kullananın hayatıydı. Onlar biliyorlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı bir emanet gibi korurdu. Sabah namazının ardından güne dua ile başlar, gündüzleri ümmetinin derdiyle meşgul olur, akşam olunca Rabbine yönelirdi. Evine döndüğünde ailesiyle ilgilenir, ev işlerinde yardımcı olurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Efendimiz evinde ailesine hizmet eder, namaz vakti geldiğinde mescide giderdi. Geceleri ise Rabbine yönelir, teheccüd namazına kalkar, uzun uzun ümmeti için dua ederdi. Bir gün yine ashabına dönüp şöyle buyurmuştu: "İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetinde aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit." Evet, zaman altından da değerlidir. Vakitlerle nice servetler kazanılır ama dünyanın bütün serveti bir anı geri getiremez. Ve insana verilmiş en kıymetli emanetlerden biridir. Bir kez yitirildi mi, dünyanın tüm serveti geri getiremez onu. Ve şimdi o mübarek topraklardan, o huzurlu çağdan dönüyoruz. Yeniden bugüne. Zamanın ritmi değişmiş, hayat hızlanmış, yollar değişmiş, sesler çoğalmış. Asırlar geçmiş ama insan aynı insan. Yine bir telaş içinde, yine zamana yetişme çabasında. O halde bugün zamanı yakalamaya değil de ona anlam katmaya çalışalım. Zamanı tüketen değil, zamanı bereketlendirenlerden olalım. Durduramayız belki ama yön verebiliriz. Bir günü daha farkında yaşayabilir, bir dakikayı bile kıymetsiz bırakmayabiliriz. Hasılı gün bugün, saat bu saat, dem bu dem.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi, en cömerti ve cesuruydu. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru gittiler. Herkesten önce sesi araştırmaya giden ve geri dönmekte olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı ve boynunda kılıcıyla onları "Korkmayın" diyerek teskin etti.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.

Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım demesi, kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat, Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o, Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebu Bekir'le birlikte itbanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu.

0: O kişi de Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi. Büreyde'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler ya Zelcelali vel İkram, ey ikram sahibi yüce Allah'ım duasına devam edin. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Malı sırtta taşımak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, bir hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha erdiği her gün 2 melek iner. Birisi, ey Allah'ım, infak edene halef yenisini ver. Diğeri, ey Allah'ım, elinde tutana telef ver der. Kişinin meşru yollarla sahip olduğu servetini, Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine harcamasını ifade eden infak, Kur'an'da müminin özelliklerinden sayılmış, her biri 100 taneli 7 başak veren bir tohuma benzetilen bu salih amelin Allah katındaki karşılığının 1'e 700 olduğu ifade edilmiştir. Hadiste infak edenin kazançlı, cimrilik yapanınsa zararlı çıkacağını anlatmak üzere, her sabah bir meleğin servetini Allah yolunda harcayan için ya Rabbi bu kulunun harcadığı malın yerine yenisini ver diye dua ettiği, diğer meleğin ise ya Rabbi elinde tutup cimrilik edenin malını telef et dediği bildirilmiştir. İkinci meleğin duasıyla serveti üzerinde tir tir titreyip Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden başkalarını faydalandırmayan, muhtaçlara vermeyen, Kur'an'ın ifadesiyle elini boynuna bağlayıp cimrilik eden kimseler uyarılmaktadır. Biriktirdiği malın devamlı artacağını ve hiç eksilmeyeceğini düşünerek bencilce davranan kimse, evinde yaptığı bu ince hesabın her zaman çarşıya uymayacağını, emanet elinden alındığında anlayacak, fakat o zaman iş işten geçmiş olacaktır. Toplayıp saydığı malın adeta kendisini ebedileştireceğini zannettiği bir anda, gözünden sakındığı o servetin tamamen başkalarına kalacağı gerçeğini son anda idrak edecektir. Kimseyle paylaşmak istemediği kazancının niçin bereketsiz olduğunu anlamakta güçlük çekecektir. Sadaka malı eksiltmez buyuran Allah Resulü'nün bu hikmetli sözündeki espriyi anlamadığı için, karşılıksız verdiği her şeyin servetini azaltıp kendisini zarara sokmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünecektir. Sevgili Peygamberimiz, infak eden cömert kimseyle cimrilik yapanı, üzerinde zırh bulunan bir kişiye benzetmiş, cömert olanın Allah için yaptığı her harcamada zırhının genişlediğini, cimrinin ise bir sadaka vermeye niyetlendiğinde zırhının onu sıkıp hareketsiz bıraktığını ifade ederek, cimriliğe yol açan mal hırsının insanı nasıl bir haleti ruhiye içine soktuğunu anlatmak istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de hayır sahibi babaların bıraktığı bahçeyi kimse görmeden, hiçbir fakirin talebine maruz kalmadan erkenden hasat etmek düşüncesiyle yola çıkan, fakat bu niyetlerinden dolayı Allah'tan gelen bir afetle kapkara kesilen bahçelerini tanıyamayan gençlerin pişmanlıkları tasvir edilmiştir. Bütün bunlar her insanda doğal olarak var olan mal mülk sevgisinin dizginlenemez bir hırsa dönüştüğünde nelere mal olduğunu gösteren örneklerdir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her türlü harcamayı içine alan infak, farz olan zekattan nafile sadakaya, ailenin geçimini teminden meşru amaçla sarf edilen aynî nakdi, maddi manevi her türlü yardıma kadar uzanan geniş bir kapsama sahiptir. Mümin imkanları ölçüsünde infakta bulunurken hem ibadet yapmanın hem de muhtaçları memnun etmenin manevi haz ve tatminini yaşayacaktır. Bu haza ulaşmak için mutlaka varlıklı olmakta gerekmemektedir. Zira sevgili Peygamberimiz sadaka vermenin her Müslümana gerekli olduğunu açıklarken, buna gücü yetmeyenlerin sırasıyla elinin emeğiyle çalışıp kendisine ve başkalarına faydalı olmalarını, mazlum ve mağdurlara yardım etmelerini, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmalarını ve nihayet bunları hiçbirini yapamayanların kötülükten uzak durmalarını, bunun da onlar için bir sadaka olduğunu ifade etmiştir. Sadaka da infakın bir parçası olduğuna göre, müminin işlediği salih ameller birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütünü oluşturacak, bu da onun sağlam imanının hayata yansıyan canlı bir tezahürü olacaktır. Bu fani dünyada insanın sınandığı şeylerden birinin de mal olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, kendisine inanan kullarının israftan ve cimrilikten uzak durarak ikisi arasında dengeli bir yol tutanlar olduğunu, ancak kafir ve münafıkların bu sınırları zorladıklarını belirtmiştir. Çünkü onlar, Allah bize lütfundan verirse bol bol sadaka vereceğiz dedikleri halde, onun nimetlerine nail olunca cimrilik ederek yüz çevirmişlerdir. Yarattığı kulları en iyi tanıyan Yüce Allah, onların bu zaafına çarpıcı bir şekilde şöyle işaret etmektedir. De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman tükenir korkusuyla sıktıkça sıkardınız. Zaten insan çok cimridir. İmanla cimriliğin bir kulun kalbinde asla bir arada olmayacağını bildiren Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın müminlerin vasıfları arasında saydığı infakın önündeki en büyük engel olan bu kötü ahlakın, Müslümana yakışmayan bir özellik olduğunu vurgulamak istemiştir. Çünkü cimri, Allah'ın bir emaneti olan malı kendisine yük yapan insandır. Bu yükü o hem bu dünyada hem de ahirette taşımak zorunda kalacaktır. Bu dünyada gözü gibi esirgediği malını koruma endişesiyle ömrünü mahvedecek, öbür alemde ise kör kuruşun hesabını vermek için ter dökecektir. Akıllı insan, malını sırtına alan değil, onun sırtına binendir. Serveti yük yapmamak, onu amaç değil araç olarak görmekle mümkündür. Malı Bu dünyada kimseye minnet etmemenin bir aracı gören insan, ona ancak hak ettiği kadar değer verir. İhtiyacından fazlasını başkalarıyla paylaşarak yükünün ağırlaşmasına izin vermez. Kısacası Yunus Emre'nin geniş gönlü ve engin basiretiyle asırlar öncesinden dile getirdiği şu dizeleri hayatının düsturu haline getirir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel cubni vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha. Ente hayru men zekkaha. Ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme inni a'udhu bike min kalbin la yakhşa' ve min lefsin la teşba' ve ilmin la yenfa' ve da'vetin la yustecabu leha.
0: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cömertlik, kişinin sahip olduğu imkanları hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için isteyerek başkalarının yararına sunması, onlarla paylaşmasıdır. Cömertlik, üstün bir ahlaki özelliktir. Cömertlik, her Müslümanda bulunması gereken önemli bir davranıştır. Dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın temel şartlarındandır. Paylaşılmayan bir malın ve duygunun topluma faydası olmayacağı gibi, kişinin mutluluğuna da bir katkısı olmaz. Mülkün gerçek sahibinin yüce yaradan olduğunun bilincinden hareketle, Allah'ın nimetlerini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel ne olabilir ki? Zira cömertlik yaparak başkalarına yardım ve ikramda bulunan kişi, hem kendisinin hem başkalarının ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmuş olur. Allah katında da verdiklerinin kat kat fazlasını hak eder. Allah Resulü bizzat yaşayarak mümin bir kulun nasıl cömert olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Cömertliğin zıddı olan cimrilik ise hastalıktır. Cimri kişi paylaşmanın, ikram etmenin, hediye vermenin önemini kavrayamaz. Bilginin, servetin, sevginin ve zamanın başkalarına ikram edilmesini, başkalarıyla paylaşılmasını uygun görmez. Bencillikle vicdanını karartır. Mümin, her şeyden önce Allah'ın rızasını arayan, her şeyden çok Allah'a güvenen ve sadece O'na boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir. Serveti onu o kadar esir eder ki, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hatta Allah'a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder. Malım, malım der durur. Onun bu hali, Allah'a güven duygusunu, dolayısıyla imanını zedeler. Bunun içindir ki sevgili Peygamberimiz, cimrilikle iman bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz buyurmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti, sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.''

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve

Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur, dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl demiştin, dedi. O kimse de, Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu, diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen, bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi, dedi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

Bir gün sahabilerden Miktat bin Esvet'le iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın buyurdu. Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti. O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: hadislerle onu anlamak az sonra. Hüsnü hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup

Çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Namaz, dinimizin direği. İbn-i Mesud'un anlattığına göre bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer bunu tam olarak yapmışsa ne âlâ. Ama farz namazları tamam değilse, Yüce Allah kulumun nafilelerine bakın buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa, onunla farzları tamamlayın buyurur. Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte yolculuktaydım. O şöyle buyurdu. Dinin başı İslam, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmak, direği ise namazdır. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah bir defasında şöyle demiştir. Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün 5 defa yıkansa, o kimsenin üzerinde kirden eser kalır mı, ne dersiniz? Sahabiler, onun kirinden eser kalmaz demişler. Bunun üzerine Resulullah, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah onlarla günahları yok eder buyurmuştur. Said bin Müseyyeb'in Ebu Katade bin Rib'i'den naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar içinse katımda böyle bir vaat yoktur. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Büyük günah işlemedikçe 5 vakit namaz ve 2 cuma aralarındaki günahlara kefarettir. Hazreti Peygamber'e vahiy katipliği yapan Hanzala bin Rebi anlatıyor. Allah Resulü'nü şöyle derken işittim. Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek 5 vakit namaza devam eden ve bu 5 vakit namazın Allah katından gelen bir emir olduğunu kabul eden kimse cennete girer. Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitişi ise selamdır. Malik bin Hüveyris anlatıyor. Biz yaşça birbirine yakın bir grup gençle Hazreti Peygamber'e geldik ve onun yanında 20 gün kaldık. Allah Resulü çok merhametli ve şefkatliydi. Ailelerimizi özlediğimizi ya da dönmeyi arzuladığımızı anlayınca geride kimleri bıraktığımızı sordu, biz de anlattık. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Ailelerinizin yanına dönün, onlarla yaşayın, onlara burada öğrendiklerinizi öğretin ve onlardan dinin gereklerini yapmalarını isteyin. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz, siz de namazı öyle kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri sizin için ezan okusun, en büyüğünüz de size imam olsun. Muaviye bin Hakem Es-Sülemi'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır. Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah namazda rükûa eğildiği zaman şöyle derdi: Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim, yalnız sana inandım, yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir. Cündep el-Kasri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İkindi namazını kaçıran kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir. Ebu Said ve Ebu Hureyre

Hire'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz kılarsa ve birlikte iki rekat namaz kılarlarsa, zakirin ve zakiratın Allah'ı çokça anan erkek ve hanımların arasına yazılırlar. Ebu Zer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazda etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim bir namazı unutursa onu hatırladığında kılsın. Zira onun kefareti ancak odur. Resulullah'ın süvarisi Ebu Katade el-Ensari'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sizden sabah namazının sünnet olan iki rekatını devamlı kılmakta olanlar bu iki rekatı kazaya kaldığında da kılsın. Ebu Katade şöyle diyor. Resulullah bize bir hutbe irad etti ve şöyle buyurdu. Bilin ki uykudan dolayı namazı kılmamak bir kusur değildir. Esas kusur, diğer namazın vakti gelinceye kadar namazını kılmayan kimsenin davranışıdır. Buna göre kim uyuyup kalır da namazını kılamazsa, uyandığı zaman o namazı kılsın. Ertesi gün o namazı vaktinde kılsın. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yeryüzü, toprak benim için mescit ve temiz kılınmıştır. Ümmetimden kim nerede namaz vaktine ulaşırsa hemen orada namazını kılabilir. Ukbe bin Amir el-Cüheni şöyle demiştir. Üç vakit vardır ki Resulullah, o vakitlerde namaz kılmamızı ve cenazelerimizi defnetmemizi bize yasakladı. Güneşin doğmaya başlamasından yükselmesine kadar, güneş tam gökyüzünün ortasındayken batıya meyledinceye kadar, bir de batmaya başlamasından itibaren batıncaya kadar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
2: عبد الله بن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.
0: وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: حديث حسن صحيح.
1: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: مؤمنين annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.
0: Burası

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: أبي بن كعب رضي الله عنه anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء. قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعن شقيق ابن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, "Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol," dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol,' diye niyaz ettiler."

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

Giderek gelir dilim o gül toprağına, içim yanar

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

0: Radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
0: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع.
1: ابن مسعود رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye ve cezalanmaya müstehak olur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
1: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Müslim rivayetinde hadisi nakleden kişinin Enes dua etmek istediğinde böyle dua ederdi sözünü eklemiştir.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
1: براء بن عازب radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu 3 defa yapardı.
2: Sahabe hatıraları az sonra.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Şehitler Efendisi'nin kızı Ümame binti Hamza. Hicretin 7. senesiydi. Resulullah ve ashabı umre için Medine'den Mekke'ye gelmişlerdi. İslam tarihine Umretül Kaza adıyla geçen bu umre, pek çok muhacirin Mekke özlemine merhem olmuş, onlar hicretten sonra ilk kez umre yapma imkanı elde etmişlerdi. Mekke'de kalış sürelerini tamamlayıp tam Medine'ye doğru yola koyulmuşlardı ki, arkalarından koşan bir kız çocuğunun sesiyle durakladılar. "Amcacığım, amcacığım" diye telaş ve heyecanla Resulullah'a seslenmekteydi. Resulullah geriye dönünce sevgili amcası Uhud şehidi ve Şehitler Efendisi Hazreti Hamza'nın kızı Ümame ile göz göze geldi. Ümame, Resulullah'ın amca kızı olduğu gibi süt akrabalığı sebebiyle aynı zamanda yeğeni sayılırdı. Zira Resulullah amcası Hamza ile süt kardeşti.

Ümame'nin Peygamber Efendimiz'e amcacığım diye hitap etmesi de bu süt akrabalığı sebebiyleydi. Hazreti Hamza'nın kızı Ümame'nin tek bir arzusu vardı. Allah Resulü ile Medine'ye gitmek. Duruma şahit olan Hazreti Ali hemen ileri atıldı ve "Amcamızın kızını müşriklerin elinde bırakamayız," dedi. Ümame'yi sırtlanıp Hazreti Fatıma'ya uzattı. Hazreti Fatıma da Ümame'yi devesinin mahfesine sakladı. Böylece Hazreti Hamza'nın emaneti olan bu minik kız çocuğu için hicret yolculuğu başlamış oldu. Ümame Mekke'den uzaklaşıp Medine'ye yaklaştıkça adeta sevgili babasının kokusunu hissetmeye başlamıştı. Yüreği acıyla dolu bu yavru ısrarla babasının kabrinin yerini sorup durdu. Ümame'nin bu içli arayışı ve baba özlemi peygamber şairi Hasan bin Sabit'i de derinden etkilemiş, ona şu dizeleri söyletmişti. O kız değerli ve şecaat sahibi bir efendiyi sorup duruyor. Kötülükler karşısında erkenden ve hızla yola çıkan cesur adamı. Ona dedim ki, ey Ümame, şehitlik rahat ve huzurdur. Gafur olan Rabbin rızasına ermektir. Mahlukatın Rabbinin, aşın sahibinin davetidir. Rıza ve mutlulukla dolu cennete. Hazreti Fatıma'nın terkisinde nihayet peygamber şehri Medine'ye varan Ümame, babası Hamza'nın yakınları tarafından büyük iltifatla karşılandı. Amcaoğulları Hazreti Ali ve Cafer bin Ebi Talib'in yanı sıra Zeyd bin Harise de Ümame'yi himayesine almak istiyordu. Her biri Şehitler Efendisi'nin kızına sahip çıkmak, bakımını üstlenmek için yarışa girmişti. Hazreti Ali Ümame'yi Mekke'den kendisinin getirdiğini, ayrıca onun amcaoğlu olduğunu söylüyordu. Israrla himayesine talip oluyordu. Cafer bin Ebi Talip ise Ümame ile amca çocukları olmalarının yanı sıra hanımı Esma binti Umeys'in Ümame'nin teyzesi olduğunu hatırlatıyordu. Zeyd bin Harise'ye gelince Resulullah'ın kendisiyle Hazreti Hamza'yı İslam kardeşi ilan ettiğini, bu manevi kardeşlik hatırına Ümame'yi koruma ve kollama önceliği olduğunu ileri sürüyordu. Bu iyilik yarışı karşısında Allah Resulü teyzenin anne gibi olduğunu ifade buyurarak Ümame'nin teyzesinin yanında kalmasını uygun buldu. Böylelikle Ümame'nin hidane hakkı Cafer bin Ebi Talib'e verilmiş oldu. Allah Resulü Ümame'yi her zaman koruyup kolladı. Onu adeta sevgili kızı Fatıma ile bir tuttu. Bir gün Resulullah'a ipek bir kaftan hediye edilmişti. Allah Resulü hemen Hazreti Ali'yi yanına çağırdı. Bu ipek kaftanı ona verdi ve başörtüsü olarak kullanmaları için Fatımalar arasında paylaştırmasını istedi. Hazreti Ali de bu ipek kaftanı hanımı Hazreti Fatıma, annesi Fatıma binti Esed ve Ümame arasında paylaştırdı. Bu nedenle olsa gerek bazı biyografi müellifleri Ümame'nin ismini Fatıma olarak kaydetmişlerdir. Ümame evlenme yaşına gelince Hazreti Peygamber onu Ümmü Seleme'nin oğlu Seleme ile evlendirdi. Seleme Resulullah'ın evinde büyümüş yetim bir çocuktu. Bu evlilikle Uhud'un iki şehidinin evlatları bir araya gelmiş oluyordu. Zira Seleme'nin babası Ebu Seleme de Uhud Savaşı'nda aldığı yaranın tesiriyle şehit olmuş bir sahabiydi. Ümmü Seleme ise kocasının şehadetinin ardından Hazreti Peygamber'le evlenmişti. Ümame bu evlilikle Peygamberimizin eşlerinden Ümmü Seleme'nin de gelini oldu. Ümame'yi tarif etmek için çok şey söylenebilir. Sevgili Peygamberimizin amca kızı, süt akrabalığıyla yeğeni, Şehitler Efendisi Hazreti Hamza'nın kızı, Hazreti Ali'nin ve Hazreti Cafer'in amca kızları, Ümmü Seleme'nin gelini ve daha pek çok kıymetli bağ. Asr-ı Saadet'in mahzun ama bir o kadar da değerli yetimi, ashabın büyüklerinin koruyup kollamak için yarıştıkları göz aydınlığı bir kız evlat. Adı Hazreti Fatıma ile anılan bir Fatıma. Peygamber şairi Hasan'ın dediği gibi, şehitlik bir davet, bir rıza, bir sürur. Hem şehit için hem de şehidin ardında bıraktığı yakınları için.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için say ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine, "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akar."

0: bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine evimize biri mi geldi diye sordu. O da evet şu şekilde yaşlı bir adam geldi seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim dedi. Bunun üzerine İsmail sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir dedi. İsmail hanımına o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. "Durumumuz iyi, elimiz geniş," dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, "Ne yiyor, ne içiyorsunuz?" diye tekrar sordu. O, "Et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl," diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim, yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı, yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da, Allah'ım, onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına evimize kimse geldi mi diye sordu. O da evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş, dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail, Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti," dedi. İsmail de, "Rabbinin emrettiğini yerine getir," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Peki bu işte bana yardım edecek misin?" dedi. İsmail, "Sana tabii ki yardım ederim," dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti," dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz! Bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer, İbrahim'in aleyhisselam arkasından "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam "Allah'a" dedi. Hacer, "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum" dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine "Şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum" dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. "Bir kimse görebilir miyim?" diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine "Gidip çocuk ne yapıyor, bir baksam" dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. "Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm" diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine "Acaba çocuk ne yapıyor, bir baksam" derken bir ses işitti. Sese hitaben "Yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş" dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.
1: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع.
0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim dua ederken bizi de duana kat demiştir.

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir: Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında: bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı, buyurdu.

0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: أم سلمة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayetinde gümüş ve altın kaptan yiyip içenler şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde altın veya gümüş kaptan su içen kimse karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Barış Peygamberi. Mekke fethini gerçekleştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de kapısının önünde yaptığı konuşmanın sonunda Mekkelilere şu soruyu yöneltti. Ey Kureyş topluluğu, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar, sadece hayır bekliyoruz. Çünkü sen iyi bir kardeşsin ve iyi bir kardeş çocuğusun dediler. Allah Resulü, gidin. Hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bu tablo 8 yıl önce hemşehrilerinin ölüm tehdidi altında arkadaşı Hazreti Ebubekir ile birlikte mahzun bir şekilde terk ettiği ata yurduna muzaffer dönen bir peygamberin düşmanlarına karşı gösterdiği Ali Cenab tavrın bir ifadesidir. Mekke'de kendisine ve arkadaşlarına 13 yıl boyunca reva görülen her türlü düşmanlığa rağmen neredeyse ansızın yakalayıp teslim aldığı bir şehir halkından taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayacak şekilde intikam alma imkanı varken buna başvurmayan, üstelik engin merhametiyle yapılanları affedip faillerini serbest bırakan Allah Resulü'nün bu tutumu ancak onun bir barış peygamberi olmasıyla açıklanabilir. Sadece Mekke'nin fethi sürecini dikkatlice izlemek bile Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca takip ettiği barışçı tutumunu başka hiçbir örneğe ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde gözler önüne serecektir. Bilindiği gibi Allah Resulü Mekke üzerine yürüme niyetini son ana kadar gizli tutmuş. Eşleri dahil en yakın arkadaşlarına bile bu fikrini açmamıştı. Allah'tan dileği de beldelerine varıncaya kadar Kureyş'in bu işten haberinin olmamasıydı. Onun için bu gizliliği ihlal eden her girişime engel olmuş, örneğin bazı işaretlerden hareketle böyle bir seferin olabileceğini tahmin eden ve Mekke'deki akrabalarını korumak isteyen sahabi Hatib bin Ebu Belta'nın bir kadın aracılığıyla mektup gönderme teşebbüsüne mani olmuştu. Keşif birlikleri göndererek casusluk faaliyetlerini engellemişti. Mekke yakınlarındaki Merruz Zahran'da konaklayan 10 bin civarındaki askerinin her birine geceleyin ateş yaktırarak muazzam bir ordu karşısında olduklarını düşünüp morali bozulacak düşmanın karşı koyma ihtimalini zayıflatmak istemişti. İşte bütün bu tedbirler Allah Resulü'nün kan dökülmesini önlemek amacına yönelikti. Çünkü onun Mekke üzerine yapacağı seferi önceden duyurması ve hazırlıklarını aleni olarak yapması halinde müşriklerin gerekli tedbirleri alıp İslam ordusuna şiddetle karşı koyarak iki taraftan da pek çok can kaybı ve yaralanmaya yol açması kuvvetle muhtemeldi. Halbuki Mekke fethinin gerçekleştiği hicretin 8. yılında Müslümanlar daha önce hiç olmadıkları kadar güçlüydüler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Hudeybiye anlaşmasını ihlal eden Mekkeli müşrikler üzerine bu haklı gerekçeyle savaş ilan edip büyük bir orduyla alenen gitmesi de mümkündü. Ancak onun amacı intikam almak, toprak işgal etmek veya ganimet kazanmak değildi. Bu yüzden Ensar'ın bayraktarı Sa'd bin Ubade'nin Ebu Süfyan'ın önünden geçerken söylediği "Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan dökmek helal kılınmıştır." sözüne karşılık Sa'd yalan söylemiştir. "Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür." buyurmuştu. O, bu sefere çıkarken ata yurduna dönüp yerleşmek gibi bir niyet de taşımıyordu. Aslında Çok doğal olan böyle bir arzunun gerçekleşmesinden endişe eden Medinelileri asla. Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Allah'a ve size hicret ettim. Hayatım, ölümüm sizinledir diyerek rahatlatmıştı. Allah Resulü Mekke'ye asırlarca İslam'ın kutsal mabedi olan Kabe'yi putlardan temizlemek, Hicaz'ın kalbi olan bu şehri İslam'a kazandırmak için gitmişti. Onun hedefi Mekke'yi fethetmekle birlikte insanların gönüllerini de fethetmekti. Nitekim kan dökmeye izin vermeyerek evlerinde kalan, Mescid-i Haram'a veya Ebu Süfyan'ın evine sığınan herkesin güven içinde olduğunu söyleyerek endişe içinde bekleyen Mekkelilere "Hepiniz serbestsiniz" müjdesini vererek ve nihayet genel af ilan ederek onların gönüllerini fethetmeyi de başarmıştı. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman "Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile çünkü o tevbeleri çok kabul edendir" şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in "İzâ câe nasrullâhi vel feth ve râyten nâse yedhulûne fî dînillâhi afvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbe." Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman "Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir" şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. Bunlar içinde Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Hazreti Hamza'yı öldürten karısı Hint ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime de vardı. Peygamber Efendimiz geçmişte yaşanan acı olayları hatırlatıp onları utandırmadı. Kendi mahcubiyet ve pişmanlıklarını yeterli görerek onları affetti. Mekke'nin fethi münasebetiyle hatırlanması gereken bir husus da 23 yıllık peygamberliği döneminde Allah Resulü'nün yaptığı savaşların hemen tamamının savunma amaçlı olduğu gerçeğidir. Nitekim Müslümanların düşmanla ilk önemli karşılaşmaları olan Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Mekkeli müşriklerin kilometrelerce yol kat ederek Müslümanlara saldırmalarıyla gerçekleşmiştir. Diğer bazı gazbelerin arkasında da tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacı bulunmaktadır. Tamamen Hazreti Peygamber'in inisiyatifiyle gerçekleşen Mekke fethinin ise adeta bir barış hareketi stratejisiyle planlandığı aşikardır. Bu durumu dikkate alan bazı araştırmacılar, Hazreti Peygamber'in savaşlarını dünya harp tarihinin en az kan dökülen savaşları olarak değerlendirmişlerdir. Yapılan bir hesaba göre bazı baskınlar hariç bu savaşlarda Müslümanların verdiği toplam şehit sayısı 138, düşman tarafın verdiği ölü sayısı ise Beni Kurayza olayı hariç toplam 216'dır. Peygamber Efendimizin hayatını adeta savaşlardan ibaretmiş gibi göstererek onu şiddet yanlısı olarak takdim etmeye çalışan art niyetli kimselere bu gerçeklerin zaman zaman hatırlatılması ve Allah Resulü'nün "Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez" buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini titizlikle yerine getiren bir barış peygamberi olduğunun anlatılması gerekmektedir.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
2: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روايت edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

Bu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas. Bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım." dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz bu idi." dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Küfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Küfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez." dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sa'd'ın bedduasına uğradım," derdi. Cabir'den radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, "Daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi."

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: أم عطية نسيبة رضي الله عنها şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in "Benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim." demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Hastalandın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" dedi. Cebrail de "Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum." dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun." cevabını verecek.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.

Euzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.

0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وَهَاُولَٰئِ بِوَجْهِ
2: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
2: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.
0: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen akşam olunca eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi buyurdu.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
2: أبو المنذر أبي بن كعب'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti." demiştir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: sellim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu.
0: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
2: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık?
3: Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
4: Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al. Sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur. Öğrettiklerini hızlı kavrar.
5: Bundan sonra Medine'de değil insanlara, yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur.
0: 33. Bölüm.
1: Medine'nin nüfusunu oluşturan iki grup vardı. Araplar ve Yahudiler. Yahudiler kutsal kitaplarındaki bilgilerden hareketle yeni bir peygamber geleceğini bilirler ama bunun kendilerinden çıkacağını söylerlerdi. Hatta Evs ve Hazreç kabilesine pek çok kere son peygamberin gelişiyle güçlerinin artacağını ve böylece onlar üzerine hakim duruma geleceklerini söylemiş.